Hukkum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe buyuruyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibü, münip ol, yönel, ulaşmayı dile, ile Rabbiki, Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiyekümün azabı. Sizlerin enyetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Enevi ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, münip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. Enevi ila Rabbiküm, Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, iradenizi teslim edeceksiniz. Dört, 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü, dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki, ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an vücudu terk eder. Onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine

ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa, o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz, insanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulunmak. Ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsanız ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, boğa abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boğa abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedik yeri kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boya abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'inde kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrciyi ila Rabbiki diyorsun, Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enibü ila Rabbihim diyorsun ve Rabbine geri dön. Münibine ileyhi diyorsun, ona yani Allah'a geri dön diyorsun. Öyleyse ben de istiyorum bunu. Benim de ruhumu sana ulaştır ey yüce Allah'ım. Bunun tecrübesini yapanlar diyorlar ki bunda hiçbir zorluk yok. Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir zorluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu
Allah'a ulaşmış. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ölüm dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer?
Cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için külli bütün evvap olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz. Muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşid, ikinci bir mürşid, üçüncü mürşid dolaşıyorsa, acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun, devrin, imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa, orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü
ilâ rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayat et dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Vellezîn eştenebu tâgûte en yâbudihâ. Onlar şeytana kul olmaktan, tâgûta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Lehumül büşra fil hayat et dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir ibadî diyor Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytanı kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten almak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede, bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah onu size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi, vasıl olmak, muvassalat, hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat, ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor, oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe geliyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor. Ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cezbe geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki Tophane'deki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafındaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda
sizinle beraber olduğumuzu, kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah-u Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı, sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın 1/4'ü uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçünde uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa, zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin, çok sevin ki Allah da sizi sevsin ve sizi en azından kendisine ulaştırsın
Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak. Başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada kavlar, bu noktada kontrolü altına alır. İnsanlara zikri, onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadığına belki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eder insanlar. Onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şey söyleyebilir mi? O konuşmuyor ki. Allah konuşturuyor onu. O zaman onun bütün söyledikleri mutlaka Kur'an ahkamı. Kur'ani hükümler. Öyleyse her söylediği Kur'an'ın bir parçası. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah yerleştirdi. Ve o başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek olan bir yetkinin sahibiydi. Kur'an-ı Kerim onun kalbine yazılmıştı. Kendisi okuma yazmak bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. İşte
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o kalbindeki Kur'an-ı Kerim her noktasını kalbinin bütününde hissettiği ve yaşadığı bir Kur'an-ı Kerim. Neyi yaşamış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Neyi yaşamış? Tabiyetini gerçekleştirmiş. İyi ama o peygamber, başka bir peygamber yok ki o yaşarken onun elini öpsün. Kimin elini öpecek? Çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur Mağarası'na ulaşırdı. Orada 40 gün kalırdı. Yanına yalnız kuru ekmek ve su alırdı. Başka yemek almazdı. Ve itikafa çekilirdi. Allah ile beraber olurdu. İşte o günlerden bir gün ansızın bembeyaz elbiselerle Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Açıkça söyledi, dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı, bir daha oku dedi. O da aynı cevabı verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Üçüncü adım. Ve üçüncü adımda insan hüviyetinde olan Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarmaladı. Ve İkra bismi Rabbike dedi. İkra oku, bir ismi ismiyle Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah kelimesini tekrar et. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı yine öğrenmedi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine yazdı. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın sarılması sırasında Allah'ın cereyanı Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte o noktadan sonra bu cereyan tabi olanlardan

Dice, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmezken hiçbir zaman da öğrenmedi hayatı boyunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i ilk ayetinden ve ilk suresinden son ayetine, son suresinin son ayetine kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve de yazıcılar onun söylediği ayetleri yazıyorlardı. Allah Teala ona vahyediyordu. Yazıcılar da yazıyordu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o örnek bir insandı. Sakindi. Her zaman huzur içindeydi. Ve mutluydu. Huzur içinde olmak zaten mutluluğun yaşandığının kesin işaretidir. Ve sıkıntı çekmedi mi? Çok sıkıntı çekti. Onları aç bıraktılar. Erzak girmesine, yiyecek maddelerinin girmesine onların bulunduğu kesime mani oldu Mekke müşrikleri. Ve açlık çektiler. Sonra göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Medine'den gelenler onları Medine'ye davet ettiler. Ve Mekke'den Medine'ye göç tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, o devre Asr-ı Saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Mutluluk devri deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Hem çok sıkıntı çektiklerini söylüyoruz, hem de mutluluğu yaşadıklarını söylüyoruz. Doğru mu? Evet, ikisi de doğru. Çekilen sıkıntılar, onların zikirleri sebebiyle onlara tesir etmiyordu. Ve kalplerine dolan %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, onun ve bütün sahabesinin kalplerini daimi zikre ulaştılar hepsi, tamamen doldurdu. %2 rahmet ünitesi, %98 fazıl nuruydu. Onlar sahabe dediklerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hayattayken tabi olanlar daimi zikre ulaştılar. Dünyadaki en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, işte ona baktığımız zaman mükemmeli görürüz. O Allah'ın tasarrufundaydı. Ve bir nebiydi. Yani peygamberdi. Resul, peygamber demek değildir.

Resul, elçi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'ydü, elçisiydi. Ama aynı zamanda Nebi'ydi. Yani Allah'ın peygamberiydi. Ve de Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası olmadı, babası değildir. Ama o Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlar. Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar birçok peygamber geçmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir yer almış. İşte o peygamberlerin muhtevasına baktığımız zaman daha sonraki devrede Hazreti Musa'yı görüyoruz. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan sonraki devrelerde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Ondan sonra son peygamber olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçiyor. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman kendilerine Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği kişiler anlaşılmalı. Nebi kendisine şeriat kitabı verilen resullere denir. O kişi resuldür. Yani Allah'ın risaletini taşır. Allah'ın elçiliğinin sahibidir. O Allah'ın elçisidir. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resuldür. Allah'ın mutlaka elçisidir. Ama Allah'ın elçilerin hepsi nebi değildir. İnsanlığın başladığından ki Hazreti Adem'le başladı. Bitişine kadar geçen devrelerin her birinde, bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas etmiştir. Hem de birbirinin arkasından. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü zaman o Resul'ün yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resul tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple Allah-u Teala Mü'min Suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki, Resullerden bahsediyor. Biz Resullerimizi ard arda bütün kavimlere göndeririz diyor. Dünyada ne kadar kavim varsa ki 72 ayrı inanç biçiminden bahsediliyor. Bunların her birinde mutlaka bir Resul yaşıyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, şu anda ne kadar kavim varsa, o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul hayatta. Öldü. Öldüğü anda yerine mutlaka Allah-u Teala bir yenisini beas eder. Yani vazifeli kılar.
Öyleyse bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep yaşar. Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün kavimlerde şu anda da onların dilleriyle konuşan, onların kendi aralarından bir Resul mutlak olarak vazife yapıyor. O Resul öldüğü zaman ne olur? Allah-u Teala derhal yerine o kavimden başka birisini vazifeli kılar. Hiçbir devrede hiçbir kavim Resulsüz bırakılmamıştır. Tebliğ Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi nevi şahsına münhasır bir müessesedir. Peygamberlik. Peygamberler birbirinin ardından gelmezler. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa vazifelendiriliyor. Hazreti İsa'dan 1400 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifelendiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Allah Teala Hatem-i Nebi'in diyor, Nebilerin sonuncusudur. Artık bir Nebi, Nebi yani kendisine kitap verilen, Allah-u Teala tarafından şeriat kitabı indirilen Resul, onun bir adı Resul'dür, Allah'ın Resul'dür, elçisidir ama diğer adı Nebi'dir. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oldular. Ama hepsi Veli Resul'dü. Nübüvvet Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa ile yeniden oluştu. Ve Hazreti İsa göğe kaldırıldı Allah-u Teala tarafından. Onun nübüvveti de orada bitti. Ondan 6 asır sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi olarak tayin edildi. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Allah Teala tarafından sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir Resul göndermedikçe biz hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Ama Allah Teala o gün kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah Teala. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Cehennem bekçileri de cehennemin kapısında herkese aynı suali sorar. Size Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir kısmı geldiler ama biz onlara inanmadık. Onları reddettik. Onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyorlar. Ama herkese bir Resul mutlaka gelmiştir. Mutlaka tebliğini yapmıştır. Mutlaka herkes duymuştur. Ama inanmayan her zaman
çok sayıda insan mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Ben diyor sana akıl verdim. Ben sana idrakini açarak bu aklı kullanmayı öğrettim diyor Allah Teala. Ben senden beklediğim şey bana teslim olmandır diyor. Bana ruhunu teslim edeceksin. Bana fizik vücudunu teslim edeceksin. Bana nefsini teslim edeceksin ve bana iradeni teslim edeceksin diyor Allah Teala. Ancak bu merhale statüsü içinde manevi alanda yücelebilirsin diyor. İşte böyle bir dizayn baştan aşağı mutluluğu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Ama sonunda Allah'a mutlaka hayran olursunuz. O Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır. Onun sonsuz yaratma gücü insanların bugünkü fizik aleminde çok üst seviyede bir idrak ötesi mana taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir saniyenin sıfırdan sonra virgül 21 sıfırlı bir noktasında kainatı, bütün kainatı yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece birer mahlukuz. Ve zaman ve mekan boyutlarımız Allah'ın bize koyduğu hudutlarla hudutlu. Ama o her şeyden münezzeh, kainatı yaratan o. Kainat bir sonsuzluğu ifade eder. Düşünün sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin her birinde, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Dünyamızda bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaratılması o söylediğimiz bir saniyenin bilmem kaç sıfırlı virgülden sonra sıfırlı ondan sonra bir yazıyor. Saniyenin milyarda değil, milyonda değil, milyarda değil, trilyonda değil, onun çok daha ötesinde bir zaman parçası. Allah'ın yaratması böyle olur. O Allah, sevgili kardeşlerim, biz ona hayranız. Hayran olmak şerefini bize bahşettiği için, zatını gösterme şerefini bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmuyor ki. Gene sizlere doyamadan ayrılıyoruz. Ama gene beraber olacağız inşallah.
Allah'ın nasip etmesiyle inşallah gene birlikte olacağız. Gene güzellikleri paylaşacağız. Gene mutluluğu paylaşacağız. Gene huzur içinde bir konuşma yapacağız sizlerle bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, bilgisayarda bugüne kadar yapılmış yüzlerce konuşmamız var. Allah'a onların hepsini bilgisayarların hafızasında tutmayı nasip kıldığı için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek sizlere veda ediyoruz inşallah. Önemli mi bilgisayarda bu binlerce konuşmanın bulunması? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiçbirinin kaybolmasını istemiyor. Daha başlangıçtan itibaren ne zaman, hangi tarihte, hangi konuşmayı yapmışız? Bunlar hep incelenecek gelecek günlerde. Kimliğimiz giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. O zaman insanlar bizi merak edecekler. Ve de hepsi bilgisayarların hafızalarına girip evvelce neler söylemişiz? Geçen zaman süreci içinde o yaptığımız binlerce konuşmada nereden, nereye getirmişiz sizleri? İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir lütfu, keremi, bir güzelliği. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyulmaz. Ama huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Amin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ana sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gailun mazlubi aleyhim. Ve lezzanin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere mümin ve iman kavramlarını açıklamak istiyorum inşallah bu babta. Evvela birinci faktör, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Doğuşundan itibaren bütün insanların kalplerinde Allah'ın küfür kelimesi yazılı. Bütün insanlar öyle doğarlar kalplerinde küfür kelimesiyle. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara ne söylesen onlar için netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerinde kışavet vardır. Böylece Allah Teala bir kafir dediği insanların muhtevasını veriyor. Kalpler mühürlü, işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde bir perde var. Bu muhtevaya baktığımız zaman dalalette olan insanlarla küfürde olan insanların aynı standartta olduğunu görüyoruz. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu bize şöyle ulaştırıyor. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların semi işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala. Yani kalbin mühürlü olması, işitme hastasının mühürlü olması, görme hastasının üzerinde bir gışavet olması, perde olması Allah-u Teala'nın dizaynı. Müşterek özellik. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman Kâsiyer suresinin 23. ayet-i kerimesindeki kişiye bakıyoruz. Bu dalalette olan bir insan. Ama Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kişiye baktığımız zaman bu bir kafir. Ama ikisinin de özellikleri aynı. Kalbin mühürlü oluşu, işitme hassasının mühürlü oluşu, görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde olması. Bu Allah Teala'nın standartlarında İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerindeki muhtevaya dayalı bir açıklamayı da gerektiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala buyuruyor ki ona da Habibim sen Kur'an'ı onları okuyarak Allah'ın tekliğinden bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır anlamı çıkıyor burada. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle oradan uzaklaşırlar. Ne görüyoruz? Bu insanları görüyoruz ki Allah Teala onların ölü olduklarını söylüyor. Yaşamakta olan bu insanların ölü olduklarını söylüyor. Diyor ki sana baktıklarını görürsün ama seni gördüklerini zannettiğin halde onlar seni görmezler. Yani başka insanlardan herhangi bir kişiden seni ayırt edemezler. Onların işitmeleri söz konusu değildir diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Kulağın mühürlü olması, işitme hassasının, semih hassasının mühürlü olması kulağın vakra isimli bir engelle kapatılmasının neticesidir. Bu engelin varlığı ise İsra 44-45'te açık bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bakıyoruz, sonuca ulaşıyoruz. Gözler bakıyor ama görmüyor. Kulaklar duyuyor ama işitmiyor. Yani kişi anlatılanların manasına varamıyor. Kalp fıkıh etmek imkanının sahibi değil. İster dalalette olsun, ister küfürde olsun insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve Araf 179'da bunun standartları veriliyor. Bakıyoruz ki aynı standartlar. Allah Teala veriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra Allah Teala buyuruyor. Onların kalpleri vardır. Fıkıh etmezler. Onunla fıkıh etmezler. Edemezler. İdrak edemezler. Kalpte ekinnet olduğu için ve birinci açıdan bakıyoruz. Ekinnet açısından. Kalpte ekinnet olduğu için. İkinci açıdan bakıyoruz. Kalp mühürlü olduğu için. Onların gözleri vardır. Onlarla onların kulakları vardır. Onlarla duyamazlar diyor Allah Teala. Yani manaya varamazlar, işitemezler diyor. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlar geçiyor ama hiçbir zaman onların gözlerindeki hicab-ı mestürünün açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kulaklarındaki vakranın açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kalplerindeki muhtevanın değişmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunların daha çok dalalette oldukları ve gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor. Üç ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İster Allah-u Teala gözler üzerindeki perdeye hicab-ı mestur edesin. Bu gözlerden bahsettiği zaman gözlerin üzerindeki perde, yani bakmaya mani olmayan ama görmeye mani olan perde. Ve gene gözlere baktığımız zaman onun üzerindeki gözlere baktığımız zaman perde, hicab-ı mestûre. Ama gözün görme hassasına baktığımız zaman görme hassasının üzerinde bir engelin olduğunu söylüyor Allah Teala. Örtülü olduğunu söylüyor. Görme hassasının, yani ra'e hassasının, rü'yeti vücuda getiren görme hassasının üzerinde bir perdenin olduğunu söylüyor Allah Teala.

bir perde değil, örtü kelimesini kullanıyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman görüyoruz neticeyi. Ve alâ ebsârihim gişâveh diyor Allah-u Teala. Onların görme hastalarının üzerinde gişâvet vardır diyor. Dikkat edin. Gözler görmenin vasıtasıdır. Gözlerin üzerindeki engele hicab-ı mestur ediyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Gözlerin vasfı görmektir. Görmenin, görme fiilinin, görme vasfının üzerine Allah'ın koyduğu engel ise onların efsarları üzerine, görme hastalığının üzerinde gışavet vardır diyor. Yani fizik standartlarda göz bir alettir, kulak bir alettir, kalp bir alettir. Ama bunların vasıflarına gelince gözün hastası görmektir. Gözün, bizatihi gözün üzerinde hicab-ı mestura var. Ama gözün görme hastası da gişavet isimli bir engelle engellenmiş. Kişi bakıyor ama göremiyor. Manevi açıdan göremiyor. Kulakları var kişinin. Kulaklarında vakra var. Ama o kulakların işitme hassası mühürlü. Uzuvlarla uzuvların hastalarını, vasıflarını Allah-u Teala Kur'an'a koyduğu tabirlerle birbirinden ayırmış. Gözlerin üzerinde, bir uzuv olan gözün üzerinde hicab-ı mestura var, gizli bir perde var. Ama gözün görüş hastasının, basar hastasının üzerinde gışavet var. Engel. Kulakların üzerinde vakra var. Kulakların üzerindeki nesnenin adı vakra. Ama kulakların duyma hassasının üzerinde mühür. Kalbin hissiyatı, kalbin muhtevası, kalp uzvunun içinde kalple fizik olarak bir uzuv olan kalbin idrak edebilme hassasına Allah-u Teala Ekinnet isimli bir engel getirmiş. Yani kalbin içinde, kalp bir uzuv, bu kalbin içinde ekinnet var. Kalbin hissetme hassasıyla alakalı değil. Kalbin bir uzuv olarak içerisinde ekinnet var. Tıpkı gözün üzerindeki hicab-ı mestura gibi, kulaktaki vakra gibi, uzuvların üzerindeki uzuvları koyduğu engelleri uzuv açısından değerlendiriyor Allah Teala. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulaklarda vakra var.
kalplerde ekinnet var. Bunlar uzuvlara ait olan engeller. Uzuvla alakalı. Ama bu uzuvlar bir vasfın sahibi. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz hissediyor, idrak ediyor. İşte kulaklarımızın duymasına, duyma hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel mühürlemek. Kalbin idrak etme hassasına Allah'ın koyduğu engel mühürlemek. Gözün görme hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel kışavet adlı bir nevi gene mühür, bir engel, bir perde. Ama uzuvlar için uzuv olarak baktığı zaman Allah-u Teala gözlere, kulaklara, kalbe koyduğu isimler farklı. Onların duyma, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyduğu zaman isimler farklı. Allah her şeyi en ince detaylarıyla koymuş ve insanlar bu detayları Allah-u Teala'dan öğrenmedikleri için kalbin işitme hassasına, kalbin idrak etme hassasına insanlar kendilerine göre değerlendirme yapmışlar. Kalpler demişler, hissetmez, idrak etmez. Allah-u Teala'nın uzuvlara koyduğu, uzuvların vasıflarına Allah'ın koyduğu engellerle, uzuvlara Allah'ın koyduğu engellerle, bu uzuvların duyma, işitme, idrak etme hastalarına koyduğu engeller Kur'an-ı Kerim'de farklı isim alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de vasıflarla uzuvlar hep birbirine karıştırılmış. Yani Türkçe'ye çevrilirken veya başka dillere çevrilirken, bütün dilleri olan çevirişlerde neler olduğunu bilmiyoruz ama İngilizce'ye çevirişlerinde hep aynı hatanın, nasıl Türkçedeki Kur'an-ı Kerimlere o hatalar girmişse onlarda da aynı hataların mevcut olduğunu görüyoruz. İngilizce'ye çevrilen Kur'an tefsirlerinde de, meallerinde de. Oysa ki burada müesseseyi ayırmak mecburiyetindeyiz. Hassalar, işitme hassası, görme hassası, idrak etme hassası birer duygudur, sezidir. Allah-u Teala bunlara engeller koymuş, mühür koymuş, buna engel koymuş, gışavet diyor adını Allah-u Teala. Bizatihi gözün üzerine bir engel koymuş, bizatihi kalbin üzerine engel koymuş, bizatihi kulağa bir engel koymuş. Uzuvlara koyduğu engellerse göz için hicab-ı mestüre, kulak için vakra, kalp içinse ekinnet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle olan insanlar, onların ortak özelliği, yani gözlerinde hicab-ı mestüre veya görme hastalarında görüşlerinde
gışavet olan insanlar kulaklarında vakra veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kulaklarında vakra olan insanlar veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar veya kalplerini idrak hastası mühürlenmiş olan insanlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynında kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde, kalpleri idrak edemeyen insanlar. İşte bu kalbi mühürlü, kulakları mühürlü, gözleri perdeli olan insanlar, onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 6 ve 7'de onların kafirler olduğunu, onların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye 23'te tarifler kelimesi kelimesine aynı çıkıyor. İnsanların bu kalplerindeki küfür kelimesinin alınmaması halinde o kişileri Allah-u Teala kafirler olarak değerlendiriyor. Ve mümin hüviyetine, kişinin gelişinde bakıyoruz ki mümin olabilmek bu standartların hepsinin yok edilmesiyle alakalı. Bütün müminler için baş gözlerindeki hicab-ı mestüre veya rüyetlerindeki, görüşlerindeki, basarlarındaki gışavetin alınmış olması söz konusu, kulaklarındaki vakranın alınmış olması ve böylece kalpteki, kulaklardaki işitme hassasının mührünün açılmış olması söz konusu, kalplerdeki ekinnetin alınmış olması, kalbin hissetme hassasının mührünün alınmış olması söz konusu. Böyle bir olayın tahakkukunda bu mührün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınmasını ifade ediyor ve kalbin içine imanın yazılmasını ifade ediyor. Allah Teala mümin tarifini yaparken onların kalplerinin mührünün açıldığını ve içine imanın yazıldığını işaret ediyor. Bu devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eden bir vetiredir. Nasıldı gelişme? Bu gelişmenin süreci içerisinde görüyoruz ki Allah-u Teala standartlara koymuş her şeyi. Bu standartlar kişinin kalp gözünün kalbindeki dizaynın değişmesi, gözündeki ve kulağındaki dizaynın değişmesi ve onu dünya hayatını algılayabilecek olan bir noktaya getirmesiyle ilişkili. Bu olay gerçekleştiği zaman o kişinin kulaklarındaki vakranın alındığını, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alındığını,
kalbindeki ekinletin alındığını görüyoruz. Sonuç olarak o kişilerin gözlerindeki gözün görme hassasının üzerindeki gışavetin alınması manasına geliyor bu. İşitmenin üzerindeki mührün alınması manasına geliyor. Kalpteki idrakin üzerindeki mührün alınması anlamına geliyor. Kişi o mührün alınmasının arkasından kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve içine iman yazılmasıyla mümin oluyor. İblis bütün insanlara mümin olmanın Allah'a inanmak demek olduğunu, Allah'a inananın mümin olduğunu, inanmayanın da kafir olduğunu bir iddia vesilesi yapmış. Herkese de bunu kabul ettirmiş durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, realite böyle mi? Hayır, bununla alakası yok. Peki böyle zannedenler için durum ne? İşte iblisin bütün gayreti insanlara böyle zannettirmek. Yani kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim inanmazsa o da kafirdir. Böyle yaparsa şeytan ne kazanacak bundan? Şunu kazanacak. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala onlar ki müminlerdir ve amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amelde bulunurlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Neymiş? Allah bütün müminleri cennetini alıp hesapsız rızıklandıracakmış. İşte iblis bu ayet-i kerimeyi insanları tuzağa düşürmek için bir vasıta olarak kullanıyor. Eğer insanlara siz Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz intibahını verip de kabul ettirirse ne olur? O zaman şu olur. İnsanlar samimiyetle bakarlar kendilerine, gerçekten Allah'a inanıyorlar. Ve kişi samimi olarak der ki kendi kendisine, ben hamdolsun ki Allah'a inanıyorum. Öyleyse inanmışsa şeytanın bu palavrasına, inananlar mümindir sözüne, çünkü iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek lügat manası itibariyle. Öyleyse ben inananım, müminim, Allah'a inanıyorum. Öyleyse buna göre ben müminim. Yani Allah-u Teala da müminleri cennetine alacak. Böyle bir düşüncenin sahibi kılmak şeytanın hedefi insanları. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kişiler Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek gereğini duymazlar. Yasak ettiği fiilleri işlememek gereğini duymazlar. Allah yolunda hiçbir gayretin, cehdin sahibi olmazlar. Allah'a layık olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmaları gerekmiyor. Çünkü ne olmuş? Kişi Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa mümin, müminse açık hüküm, Allah onun cennetine alacak. İşte şeytan insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz müminiz diyorlar. Mümin olduğumuza göre Allah bizi zaten cennetine alacak. Öyleyse bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Mümin olmamız tek başına yeterli. İki çeşit insan vardır diyorlar. Bir kafirler, iki müminler. Biz müminiz. Müminleri de Allah-u Teala cennetine alacak. Gerçekten mümin olmak bu mu? Kesinlikle değil sevgili kardeşlerim.
Mümin olmak kişinin kalbine imanın yazılmasını gerektirir. Bahsettiğimiz hususlar, yani gözlerdeki ya da kulaklardaki ya da kalplerdeki ya da bunların hepsindeki engellerin kalkması, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, Allah'tan aldığı 10 tane ihsan, o kişiyi gerçek bir anlamda mümin yapamaz. 10. ihsanla kişi mürşidine ulaştıktan sonra, o zaman mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman mümin olacaktır. Nasıl bir işlem bu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman, deminki şartlar kişide tamamlandığında, Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Ama bu şarta bağlıdır. Tabi olması şarttır. 10 tane ihsanla tabi olması şarttır. Ancak o zaman Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Ve o ruhun gelmesi kişinin kalbinin içine iman yazılması için şarttır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yededirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman kişi gerçek anlamda mümin adını alır. Yani kalbinde mevcut olan imanın sahibi demektir bunun manası. Kişinin kalbinin içinde bulunan imanın sahibi olması hali. İşte burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir husus var. Kalbine iman yazılmayan kişi mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp da kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı, yazmadı. Böylece siz mümin olmadınız diyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bu standartların 7 tane kalp şartına,

irademizin Allah'a teslim edilmesi. Dördü de hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vakadan bahsediyoruz. Nefsimizin kalbi iman kelimesine sahip olmak mecburiyetinde. İman. Nasıl bir olgu bu? Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başların üzerine emrinden ruh gönderir. Yani emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Ve o kişiye bir hususu izah etmek üzere, o kişinin Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için. Ve bu haber veriliyor, arkasından Allah-u Teala işlemlerine başlıyor, kalbin mührünü açıyor. Mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerde de mutlaka küfür kelimesi yazar. Mühürlü olan kalbin sahipleri hem Allah-u Teala'nın söylediği gibi kafirler hüviyetindedir, hem de dalalette olan insanlardır. Kalbin mührünü açan Allah-u Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Demin söylediğimiz Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. O zaman mümin olan kişi hangi şartların sahibidir? Bir, o kişinin kalbindeki ekinet alınmıştır. İki, o kişinin kalbine Allah ihbatı koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çıkarmıştır. Üçüncü kalp şartı. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazmak üzere kalbin mührünü açmıştır. Kalpteki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbin içine de imanı yazmıştır. Böylece 7 tane kalp şartı oluşmuştur kişide. 7 tane kalp şartı. Bu 7 şartın dizaynı kişiyi kalp şartları açısından mümin kılar. Neydi kafirlerin, Allah'ın kafir telakki ettiği kişilerin kalp durumu? Kalpleri mühürlü, kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. Nedir mümin olan kişinin durumu? Kalbi mühürlü değil, kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine Allah-u Teala küfrü alarak imanı yazmış. Öyleyse bir kişinin mümin standartlarında olabilmesi, kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin yazılmış olmasına bağlıdır. İşte bu standartlarda bir olgu söz konusudur. Kalbin içine Allah'ın imanı

yapmış olması. Ancak o zaman kişi kalbine yazılan imanın sahibi, yani mümin standartlarına ulaşır. Bu o kişinin kalp şartları açısından mümin olmasıdır. Kalbine iman yazılı olmayanlara Allah Teala dilleriyle mümin olanlar diyor ve onları mümin standartlarında kabul etmediğini söylüyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi Araplar dilleriyle diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani dilleriyle mümin olduk diyenler, ama aynı ayet-i kerime onların mümin olmadığını açık bir şekilde söylüyor Hucurat 14. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı, açık ve kesin kalp şartları. Gelelim inanç şartlarına. Amentü şehrinde biri yanlış olmak üzere 6 tane vasıf var. 7. vasıf özellikle devre dışı bırakılmış. Birincisi Allah'a inanmak. Mümin olmanın 7 inanç şartı. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü Resullerine inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi Ba'su Ba'del Mevte, yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata getirileceğine inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Amentü şehrinde hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak diyor. Orada büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Şer insanın derecat kaybettiği amellerin adıdır. Hayır insanın derecat kazandığı amellerin adıdır. Allah'ınsa hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebebiyet vermesi mümkün değildir. Allah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği her olay kaderdir. Bu olaylar bizi huzursuz edebilir, bu olaylar bizi sevindirebilir. Allah'ın dostları için hep sevinmek söz konusudur. Allah'ın düşmanları için de hep üzülmek. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yaparsa yapsın, ister bizi üzen bir olay vücuda getirsin, ister bizi sevindiren bir olay vücuda getirsin, ama Allah bizim üzerimizde bir kader unsuru oluşturdu diye bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse kader nedir? Bir insanın kendi iradesiyle değil, başka bir irade sebebiyle bir tesirin altına girmesi, bir tesir alması hali. Bizim irademiz değil, başka bir irade bir olay vücuda getirecek, bu olay bize tesir edecek. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir ettiği zaman, bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirdiği zaman, bu olay bizim için bir kaderdir. Allah Teala'nın vücuda getirdiği kader, insanların bize tesir suretiyle vücuda getirdikleri kader, bizim irademizin dahili olmadan başımıza gelen olaylar hep kaderi oluşturur. Eğer başka birisi bize bir zarar verirse, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bize bir zarar verirse, bu verdiği zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder. Bir hırsız bize ait olan bir şeyi çalmış olsun, hırsız derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur, Allah'ın kanunu derhal yerine getirilir. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı seriyül hesap. Allah hesabı çabuk görendir, derhal görendir.
ne zaman bir hırsız hırsızlık yapsa, hırsızlık yaptığı an amel defterine o olay girmiştir. Yani hayat filminde o olay görünmektedir. Taammüt de görünmektedir. Yani kişinin düşünceleri de görünmektedir. Ve taammüden bir kişi bir hırsızlık yaptığında derecat kaybedecektir. Ama kimin malını çalmışsa kaybettiği derecat o malı çalınan kişinin amel defterine pozitif derecat olarak, zahit derecat olarak kaydedilir. Ne olmuştur? Kendisine zarar verilen bir kişi, fiziki zarar verilen bir kişi, bu zararın karşılığında derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. İşte bu olay, mal sahibinin, malı çalınan kişinin şer zannettiği ama aslında bir hayır olan olaydır. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse bu olay kişiye derecat kaybettirmiştir. Ve bir şer olaydır. Kime? Hırsıza derecat kaybettirmiştir. Hırsıza göre şer olaydır. Ama hırsız seviniyor. Mal sahibine göre bir hayırdır. Ona derecat kazandırdığı için, malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler bu kişiye hayır olarak kazandığı dereceler olarak kaydediliyor. Yani kişi hayır kazanıyor ama hayır kazanmasına rağmen üzülüyor. Diğeri şer işliyor ama işlediği şey şer olmasına rağmen kişi memnun hayatında. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Hayra üzülmek de söz konusu olabiliyor. Şerre sevinmek de söz konusu olabiliyor. Bir hırsız birisine, bir katil birisine zarar verdiği zaman, katil o adamı öldürdüğü zaman, hırsız bir kişinin malını çaldığı zaman ona zarar vermiş oluyorlar. Ama bu zarar vermek o kişiye derecat kazandırıyor. Zarar verdikleri kişiye derecat kazandırıyor. Tersi ne olabilir? O kişiye bir fayda sağlamak olabilir. Mesela birisi bir başkasına gitti, bir hediye aldı. Ona herhangi bir işinde yardımcı oldu. O işini halletmesine sebebiyet verdi. Onu memnun edecek olan bir şey vücuda getirdi, herhangi bir şey. Bunu gerçekleştiren kişi, yani başka birine mutluluk verecek olan bir güzelliği başka birisine ulaştıran kişi bundan derecat kazanır ve mutluluğu yaşar. Ama kendisine bu iyilik yapılan, bu güzellik ulaştırılan, bu mutluluk verici davranışa muhatap olan kişi bundan derecat kaybetmez. Kendisine kötülük yapıldığı zaman, onu üzecek olan bir şey vücuda getirildiği zaman, haksız bir tasarrufa muhatap olduğu zaman kişi derecat kazanır. Ama kendisini sevindirecek bir olay olduğu zaman, başka birisi tarafından onun üzerine vücuda getirilen, onun hoşuna giden bir olay cereyan ettiği zaman kişi derecat kaybetmez. Öyleyse ister bir kişiye zarar verilsin, ister bir kişi zarar yerine faydaya ulaşsın, başka birisi vasıtasıyla, başka birisi tarafından vücuda getirilsin, her ikisinde de kişi derecat kaybetmez, kaybedemez.
Allah'ın veya sünnetullah'ın vücuda getirdiği olaylarda da böyledir. Kişi Allah'ın veya sünnetullah'ın, Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi kişinin sevineceği bir şey de oluştursa, mesela o sene çok yağmur verse Allah Teala, mahsul çok iyi alınsa, çiftçi buna sevinir. Allah Teala'nın verdiği bu yağmur sebebiyle kişi, çiftçi büyük kazanç sağlamıştır, sevinir. Ama bunun karşılığında derecat kaybetmez, kazanmaz da. Allah-u Teala'nın veya sünnetullah'ın herhangi bir fiili bir kişiye zarar verirse, ondan bu kişinin Allah-u Teala o kişiye bir hayır sağlamak için bunu yaparsa, ona derecat kazandırmak için yaparsa, kişi sünnetullah'ın bu olayı sebebiyle derecat kazanabilir. Ama Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki tasarrufu, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği olayın mahiyeti ne olursa olsun, bir kader unsuru olarak, ölüm de kader unsurlarından biridir, hastalık da biridir. Kişinin Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bir hastalık sebebiyle acı çekmesi, Allah-u Teala tarafından onun bir nevi dünya azabına maruz bırakılması halidir. Eğer kişi bunu hak edecek olan bir şey yapmadıysa, Allah-u Teala bunu yaptıysa, o zaman Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardır, o kişiye derecat kazandırmak. Ama Allah-u Teala burada kişiye derecat kazandırabilir, onu üzen, onu hasta eden ve buna karşılık kişinin şükrettiği hallerde Allah Teala'nın da bu davranışı o kişiye derecat kazandırır. Ama Allah Teala'nın herhangi bir insan üzerindeki tasarrufu, ona tesir icat eden bütün davranışları, hiçbirisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybetmez. Olay buysa, altıncı faktör zedeleniyor. Hayır bizdendir, hayır affedersiniz, hayır Allah'tandır, ama şer bizim nefsimizin afetlerindendir. Şerrin arkasında Allah yoktur. Yani derecat kaybettiğimiz bir olayın arkasında Allah'ın olması mümkün değildir. Şer Allah'tan değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda görüyoruz ki hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah'ın hangi fiili olursa olsun, bize tesir edecek olan hangi davranış olursa olsun, Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, bizim Allah'ın o yaptığı şey sebebiyle, üzerimizde oluşturduğu kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartından bir tanesi olan hayrın da şerrin de Allah'tan olması konusu yanlıştır. Hayır ve şer Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Hayır Allah'tan her zaman olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Çünkü şer sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Etti 6 şart sevgili kardeşlerim. Ama olay burada bitmiyor.
Bir de yedinci şart var. İmanın yedi inanç şartından yedincisi, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ve insanların bir kısmı din tarihi boyunca hep bu olaya karşı çıkmışlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da neymiş? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsana hayat veren ruhtur. Ruhumuz bizden alındığı takdirde, Allah'a ulaşacak olan ruhumuz bizden alındığı an biz ölürüz iddiası var. Sevgili kardeşlerim, iblis insanlara ne kadar çok yanlışı kabul ettirmiş. İşte kabul ettirdiği yanlışlardan bir tanesi de bu. İnsana hayat verenin ruh zannedilmesi. En acısı, Kur'an'da o istikamette hiçbir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine şeytanın onlara yutturduğu bu aldatmacayı kabul etmişler ve başka insanları da inandırmaya çalışmışlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve bu olay üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması inanç şartlarının yedincisidir ve üzerimize 12 defa farzdır.

burada farzları söylemekte yarar görüyoruz. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı ister cehennem azabı olsun, azap gelmeden önce dediğine göre dünya hayatında istiyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. İkincisi Rum 31 münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür, yani Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila Fecr 28. İrci'i ila Rabbikum. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Allah bir sığınaktır. O sığınağa sığın diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sığınağa sığınmak. Beşinci farz Yunus suresinin 23. 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah'ı yüvedi darüsselamü ehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse, oraya ulaştırmayı dilerse teslim yurduna, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a olan ulaştıran yol olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala Enam 88'de o sırat-ı müstakim ki onunla insanları Allah'a hidayet ederiz diyor. Allah'a ulaştırırız diyor Allah Teala insanların ruhlarını. Ve Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. 6. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim sana ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bize ulaş diyor Allah Teala. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 22 vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi davet? Kendi zatına davet. Yunus 125. 10. ayet-i kerime
Maide 7 işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Bunun üzerimize Allah Teala tarafından farz kılındığı ifade ediliyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. 12. ayet-i kerime ise Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor.

İşte Allah Teala böylece ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmış ve 7 tane İslam'ın Allah'a insan ruhunun ulaşmasıyla ilişkili olan 7. inanç şartı yok edilmiş zaman içerisinde. Ama yedincisi bu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, aynı zamanda bunun farziyetine de inanmak. Huşu sahiplerinin tarifini yapıyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki edeceklerdir, kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse İslam'ın 7 tane inanç şartı. Ve oraya ulaştığımız zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu ruhumuzun hidayete başlaması. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun hidayet şartı. Ve nefsimizde afetler azaldıkça aynı paralelde irademiz güçlenmeye başlıyor. Nefsin afetleri azaldığı için güçlü. Yani karşısındaki rezistans, iradenin karşısındaki rezistans giderek azalıyor. Nefsin afetleri yok oldukça Allah'ın emirlerine karşı çıkacak faktörler azalıyor. Böylece görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın imanı yazmasıyla mümin olmak şerefine eriyoruz. Ondan evvel diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen birisi olduğumuz için Allah Teala bizi müminler safına almıyor. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Önem verdiğinin de kalbin mümin olduğunu Allah Teala önem verdiği hususunsa kalbin mümin olması bulunduğunu Allah Teala Hücurat 14'te söylüyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadıkça mümin kabul etmiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şu noktaya kadar bir mümin tarifi verdik. Acaba mümin olmak nerede başlar? Şeytanın tuzağı neydi? Şeytan bütün insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. Tabii
İblis'in söylediği bu yalanın arkasında bir ciddi sebep var. Eğer şeytan insanları inandırabilirse Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Affedersiniz, Allah'a inanan mümindir sözüne insanları inandırırsa ne olur? O zaman mümin olanlar, madem ki Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti kerimesi gereğince, madem ki müminler Allah'ın cennetine gireceklerdir, o zaman insanlar, biz müminiz, nasıl olsa Allah'ın cennetine gireriz. Ne gerek var namaz kılmaya, ne gerek var oruç tutmaya, ne gerek var zikir yapmaya, şu dünyada gönlümüzce yaşarız, geçip gideriz derler. Ve iblis bunu istiyor. İnsanlar böyle düşünsünler de hepsi kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ki Allah Teala bizlere mümin olmanın ne olduğunu öğretmiş ve bu tuzaklara bütün insanlığın düşmemesi için insanlara bunları öğretmek mecburiyetindeyiz. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin sizinle beraber şu bizim 28 basamaklık skalaya bir bakalım. Mümin olmak nerede başlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Ve onları mümin saymadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir dil ile mümin olduklarını söyleyen insanlar var. Bunu skalanın bir ve ikinci basamaklarına koyabilirsiniz sadece. Çünkü üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmanın gerçek standartların içine girmişlerdir. Öyleyse 28 basamaklık dizayn içerisinde ilk iki basamak Allah-u Teala'nın gerçek anlamda mümin olma standartlarının içine girmiyor. Ama o iki basamağın içinde yaşayanların da büyük kısmı biz müminiz diyorlar. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inandığımıza göre biz müminiz diyorlar. Yani dilleriyle mümin olduklarını söyleyenler ama mümin olmanın gereklerini yerine getirmeyenler. Bunlar birinci ve ikinci basamaktaki insanlar. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Ve seçim söz konusu olabilir. Allah-u Teala tarafından kişi seçilir. Burada bir kişinin Allah'a inanması onu Allah'a göre mümin yapmaz. Kişi bu basamakta kaldığı sürece hiçbir zaman mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan biridir ve inanıyor diye de Allah-u Teala onu müminler safında mütala etmez. Bu insanların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala ve bütün dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalet müessesesi ile küfür müessesesi aynı basamakları kapsar. Çünkü konumuzun başında söylediğimiz gibi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri küfrü ve dalaleti eşitliyor. Zaten Allah-u Teala Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor.
Öyleyse kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Birinci ve ikinci basamaklar sevgili kardeşlerim. Buralarda yaşayan insanlar dilleriyle ne kadar mümin olduklarını söylerlerse söylesinler, müminler safında yer alamazlar. Şeytanın bir tuzağına düşmüş zavallılardır. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilerse ne oluyordu? Allah hemen rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Dördüncü basamak, gözlerindeki ekinleti alıyordu kişinin, kulaklarındaki vakrayı alıyordu, kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyuyordu. Yedinci basamak. Bununla da kalmıyordu, kişinin kalbine ulaşıyordu, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, dokuzuncu basamaklar ve onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyordu. Peki böyle bir insan, bu noktaya ulaşmış olan bir insan ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşmış olan kişi mümin midir? Yoksa kafir midir? Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Eğer kalpteki küfür yazısının varlığı açısından meselemize bakıyorsak, bu kişi kafir hüviyetindedir henüz. Mümin hüviyetine girememiştir. Ama kurtuluş açısından bakıyorsak, öyle değil. Bu kişi Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ve Allah Teala onun için o kişiye ard arda bu ihsanları veriyor ki, bu nimetleri veriyor, bu ihsanları veriyor ki, bu ihsanlarla kişiyi devamlı derecat vererek takviye etsin de her ihsanıyla yüksek dereceler vererek kişinin kaybettiği derecelerden daha öteye geçirsin kişinin durumunu. Öyleyse bu kişi nereye gider? Bu kişi cennete girer. Bu noktada farklı bir durum var. Kişi henüz kalbiyle mümin olmadı, kalbinin içine iman yazılmadı. Ama kişi mümin, normal mümin olmanın, Allah'a ulaşma standartlarının muhakkak ki ötesinde. Çünkü Allah'a sadece inanmıyor. Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanıyor. Ve kendisinin de bu işi başaracağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu noktadaki kişi birinci huşuya ulaşmıştır ve o huşudaki kişi yakin hasıl ederek inanır ki ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaktır. Öyleyse buradaki mümin olma kavramı sadece Allah'a ulaşmayı ihtiva etmiyor. Onun ötesinde Allah Teala kişide birçok değişiklik yapmış. Ve bu noktada bir defa kişinin inanç açısından durumu Allah'a inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve bunu kendisinin de yapacağına inanmak, gerçekleştireceğine iman sahibi olmak. O zaman bu kişi birinci ve ikinci basamaklardaki Allah'a inanan, sadece bir inanç besleyen insandan çok farklı bir statüdedir. Bu kişinin inancı sadece Allah'a inanmak değil, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına da iman etmek. O zaman bu kişi sadece diliyle ben müminim diyen insan değildir. Bu kişi onun çok ötesinde bir yere ulaşmıştır ve zaten mürşidine ulaşmasına da az bir zaman kalmıştır. Sadece kişi huşu sahibi olacak. Yani ikinci huşuya ulaşacak. Ve Allah da ona o zaman onun talebi üzerine mürşidini gösterecek.
Böyle bir dizaynda mürşidin Allah-u Teala'dan sorulması gerekiyor hacet namazıyla. Kişi soruyor. Kişi Allah kişiye gösteriyor mürşidini. 13. basamakta kişi. Ve kendine düşeni yapıyor. Allah'tan aldığı bu 10. nimetle, 10. affedersiniz ihsanla kendine düşeni yapıyor. Gidiyor mürşidine, ulaşıyor. İrşat makamına ulaşıyor kişi. Ve tabi oluyor. İşte irşat makamına ulaştığı noktada Allah Teala onu mümin sayıyor artık. Allah Teala kimin ne yapacağını en iyi bilendir. Onun için Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir tarifi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana gelen mümin kadınlara söyle. Hırsızlık yapmamak, dan başlayan birçok şartı kabul ettikleri takdirde bu şartları alarak onları da tabiiyetin altına al. Onların da biat ettir. Onları da biat ettir diyor Allah-u Teala. Ama onların mümin kadınlar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın mümin olmayı kabul ettiği bir nokta var. Bu nokta aslında sevgili kardeşlerim cennetle başlar. Allah Teala kafirler cennete giremez diyor. Ama 3. basamaktaki kişi cenneti hak ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren kafir saymıyor. Dilemeyen herkes için küfür söz konusu. Ama dileyen bir kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı halde Allah Teala onu kafir saymıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi günahları sevaplarından mutlaka fazla. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse madem ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil ve cennete de müminler girer. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi müminler safında mütalaa ediyor. Ama kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Evet, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Ama Allah Teala o kişiyi cennetine almayı garanti etmiş. Allah'ın garantisi sebebiyle kalbinde küfür de yazsa bu kişinin Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ve kişi 14. basamağa geldiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman, el yapacak olanın, Allah'ın yoluna girecek olanın, daha tabiiyeti gerçekleşmeden Allah-u Teala'nın onları mümin saydığını görüyoruz. Halbuki daha belki mümin tarifinde Allah-u Teala'nın kalbinin içine iman yazılmadığı için o kişinin küfürde olduğunu söylemesi söz konusu Hucurat 14'te. Ama buradaki durum öyle değil. Buradaki durum kişi birkaç dakika sonra tabi olacak. Tabi olduğu anda
kalbindeki küfrü kim alacak? Allah alacak. Kalbin içine imanı kim yazacak? Allah yazacak. Ve Allah Teala bu olayları evvelden bildiği için mümin kadınlar tövbe edecek ve tövbeleri kabul edecek olan kadınları söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsinin işlemleri tamamlanmış. Ve sadece kalplerinin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbin içine imanın yazılması kalmış. Böyle olan kişileri de mümin standartlarında kabul ediyor Allah Teala. Ama müminler kimlerdir? Müminler kalplerinde iman yazılanlardır. Yani 14. basamakta olanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe edince 10 tane ihsanla gelmişse mutlaka onların kalplerinin, onların evvela başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. O ruh o kişinin başının üzerine gelir gelmez Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 3 safhada gerçekleşir bu olgu. 1. Allah kalbin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açar. 2. Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alır. 3. Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte burası kişinin gerçek anlamda mümin olduğu yerdir. O kişinin hem kalbi mümin olmuştur, hem de diliyle de kişi mümin olduğunu söylemektedir. Öyleyse kişinin dilinin de kalbinin de mümin olduğu yer. İman bu noktadan itibaren giderek artacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi daha üst seviye bir mümindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. İrşada ulaşan kişi daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Allah Teala insanların imanını arttırdığını söylüyor. Bir gün insanların imanlarına zulüm karıştırmayacağını söylüyor. Böylece imanları artan, imanlarına zulüm karıştırmayan insanlar söz konusu oluyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de iman müessesesi de 7 kademelik bir alanı işgal ediyor. O zaman başlangıçta daha kişi amen olduğu anda da mümin olmanın birinci kademesine ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademede bir mümin olmak söz konusu. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kademe. İman, kalpteki iman giderek artıyor. Fizik vücudunu
nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst ve daha üst noktada bir imanın sahibi kişi. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişi yeni bir hüviyet oluyor. İmanına zulüm karıştırmayan kişi oluyor. Öyleyse sonunda kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yedinci safhasına ulaşıyor mümin olmanın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse mümin olmak Allah'ın dizaynında muhteşem bir olay. Ve kişi mümin olduğu zaman kalbine iman yazıldığı zamanı ifade eder bu. Kişinin gerçek anlamda mümin olması kalbine iman yazılmasıyla başlar.

Mümin olan kişi dalalette olmayan kişidir. Öyleyse kafir olan kişi dalalette olan kişidir. Mümin olan kişi hidayette olan kişidir. Öyleyse bir, hidayet üzere olmak var. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eder. Bu mümin iman üzere olmaktır. Mümin olmak üzere kişi. İman üzere olan bu kişi mümin olmak üzere, ama henüz kalbine iman yazılmadığı için Allah Teala onu kurtuluşa ehil sayıyor. Mutlaka cennetini alacak. Ama kalbiyle henüz mümin olmamış kişi. Öyleyse üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen kademeler gerçek anlamda mümin olmanın bir nevi hazırlık safhası. Üçüncü basamaktan evveli kesinlikle küfür noktası. Kişi ister Allah'a inansın, ister inanmasın, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a göre tam bir küfrün içerisinde. Tabi bunların arasında Allah'a ulaşmayanlar, Allah'a inanmayanlar da varsa onlar en koyu küfrün içerisindeler. Allah'a da inanmıyorlar. Kalplerinde küfür yazdığı için kafir değiller sadece. Allah'a inanmadıkları için de kafirler. Öyleyse Allah'a inanmayanlar ile Allah'a inanmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikisi de aynı basamakları paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci basamaklar. İki grubun da kurtulması mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala küfrün kesinlikle var olduğu iki basamaktan bahsediyor sadece. Birinci ve ikinci basamak var. Ondan sonra kişinin kalbinde iman henüz yazmamasına rağmen Allah Teala onları adım adım daha üst seviyede gerçek mümin olmaya yakın mümin hüviyetinde görüyor. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen süre mümin olmaya yönelik bir devreyi gösteriyor. Yani mümin olmak üzere kişi mümin olmaya yönelmiş kişi ve dönüşü söz konusu değil. Çünkü dönüş kişinin elinde değil. Allah'ın elinde. Burada Allah Teala neden kişi

kişiye. Daha kişi amen olduğu anda, Allah'laşmayı dilediği anda Allah Teala onu mümin sayıyor. Sebebi de çok açık. Çünkü Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak sözü var. Bunu yapması için kişinin namazı sevmesi lazım. Kişinin orucu sevmesi lazım. Kişinin zikri sevmesi lazım. Kişinin İslami statüyü kavraması ve kabulü söz konusu. Bunların hepsi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok bu kişide. Ne yapacak Allah-u Teala? Her birini olgunlaştıracak. Allah'ın kapalı olan kapılarını açacak, şeytanın açık olan kapısını kapatacak. Kişiye mürşit sevgisini verecek, sonra kişinin talebi üzerine, hatta belki çoğu zaman talepten önce Allah gösterecek kişiye mürşidini ve o kişi mürşidine ulaşacak, önünde de çöküp tövbe edecek. Bütün bunlar ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin ard arda geldiğini ifade eder. Allah Teala niçin o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü artık mümin olmak kişinin elinde değil. O kişiyi mümin kılmak Allah'ın elinde. Kişi mümin olamaz. Allah onu mümin yapar. Nasıl yapar? Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona bütün İslam'ın güzelliklerini sevdirmiştir. Kişi namazı bir angarya olarak değerlendirmez. Kişi namazı kılınması lazım gelen ama henüz lazım gelen boyutta zevk alamadığı ama angarya olarak görmediği zevkin başladığı bir noktadadır. Ve kişinin ruhunu vücudundan çıkarıp Allah'a doğru gönderecek olan olayı, yani devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermeyi Allah kendi üzerine almıştır ve o katından devrin imamının bir ruhunu o kişiye gönderir. Her tabiyet olayında

mutlaka devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Ve kişinin başının üzerine Allah-u Teala derhal onu gönderecektir. Böyle bir ortamda ne olur? Böyle bir ortamda aslında Allah-u Teala'nın dininde çok şeyler gerçekleşmiştir. Ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücut nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse ondan sonraki bütün işlemler Allah'a aittir.

O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmakla kendisini vazifeli kılmıştır. Kişi yapmayacaktır bunu, Allah gerçekleştirecektir. Öyleyse kişi kendisine düşeni yaptı, Allah'a ulaşmayı diledi, mümin olmayı hak etti. Ve hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah ona ömür verdiyse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırması için mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı anda da Allah o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse kulun görevler arasında görmüyor Allah Teala kulun kalbinin içine imanın yazılmasını, kendi görevleri içinde görüyor Allah Teala. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini mutlaka alacaktır, yerine iman kelimesini koyacaktır Allah Teala. O zaman kişi mümin olur. Kişi mümin kılınır Allah Teala tarafından. Kişi mümin kılınır. Allah o kişiyi mümin eder. Yani kalbindeki küfür kelimesini alan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesin kalbinden, bu dileyen herkesin kalbinden Allah Teala mutlaka onu alacaktır. Ve bu Allah'a yönelmenin bittiği, Allah'a ulaşmanın başladığı bir noktayı ifade eder. Allah Teala her açıdan bir şeyler vücuda getirir. Öyleyse böyle bir noktada üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen devrede her şey Allah'ın eliyle güzelleşiyor. Kurtuluşun başladığı nokta üçüncü basamak, kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ama bunun meyvelerinin toplanması, sonuca ulaşılması 14. basamakta gerçekleşiyor. Ama kişi 14. basamaktaki hedefine ulaşmadan evvel Allah Teala tarafından Allah'ın yolunda en güzele ulaştırılacak. Yani kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin yapacak. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisi üzerine vazife olduğu için Allah Teala o vazifeleri kulundan beklememek durumunda, çünkü kanunu kendisi koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım diyor. Yani bunun manası ben onu mümin yaparım, ben onun ruhunu bana ulaştırırım, nefs tezkiyesinin yarısını, nefs tasfiyesinin yarısını yani tezkiyeyi ben gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Kulum yapmaz diyor. Ben kulumdan bunu istemem, ben yaptırırım. Kulundan sadece bir tek şey isterim diyor. Bana ulaşması, bana ulaşmayı dilemesini. Öyleyse Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun tabi neticesi olarak da Allah'ın mümin yaptığı bir kişi var.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşeni yapmış. Ondan sonra da Allah onu mümin kılmış. Kişi mümin olmayı hak etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümin olmayı hak etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standart içerisinde aslında mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu nokta. Ama bunu kişi yapmayacak ki, bunu Allah ona yaptıracak. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kişinin dalaletten kurtulduğu nokta kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta kişinin mümin olduğu nokta hep 14. basamak. Ruhunun hidayete adım attığı nokta, fizik vücudunun hidayete adım attığı nokta, nefsinin hidayete adım attığı nokta, iradenin hidayete başladığı nokta, aynı nokta, 14. basamak. 14. basamağa, 3. basamaktan giriş, kişisel bir gayreti icap ettirmiyor. Sadece kişinin Allah-u Teala'nın kendisine sevdirdiği işleri severek yaptığını görüyoruz. Namaz kılmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek namazını kılıyor. Oruç tutmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek orucunu tutuyor. Zekat vermeyi sevdiriyor, onu yapıyor kişi. Zikir yapmayı sevdiriyor, kişi zikir yapıyor. Severek. Bunlardan üst boyutta bir haz duyması gerekmiyor ama angarya olarak değil, gerçekten severek vazifeleri yapıyor. İşte vazifeleri ona sevdiren Allah-u Teala. Bütün bu hedeflere o ulaştıracağı için kulunu ve bunun sebebi de Allah'a ulaşmayı dilemesi olduğunu Allah-u Teala serdederek Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mümin kılıyor. Mümin kabul ediyor. Mümin varsayıyor. Mümin standartları içinde kabul ediyor. Hidayet standartları içinde kabul ediyor. Dalaletten kurtulmuş kabul ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burada bir sohbetimiz daha inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın elinde hepinizin imanına zulüm karıştırmayan müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah, o bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa, inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir döneme işledirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse? Dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yol yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din. Ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Ah! Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Aa, bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. E bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok.
Sadece bir teklim var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek, sen hanifsin demekle hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da, insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne zamanın gerisinde, ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz. Kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir.
kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

söylediklerimizi atanlar, bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi, nebilerin de sonuncusu. Ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah
Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş. Öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Ya birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamıydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicabı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır.
sevaphanesine seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dinlemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartında yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a
ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman
bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda, cami imamıysanız. O caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için, sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı, dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar, diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler, hem de şirktedirler.
Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara yani şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeenne bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâvru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olurlar.

etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim,

Böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda etrafınızdaki bütün sizden direnecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarınlık burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz
yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizler için konuşmak, size hitap etmek ve bu hitabette Allah'tan bahsetmek, Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemekle sözlerimize başlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler sevginin doruklarında yaşaması lazım gelen insanlarız. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Allah Teala bizi bu devrin imamı kıldı. Belki bu konuda tereddüde olanlar vardır. Sevgili kardeşlerimiz, kim bir tereddüdün sahibi ise o kardeşimiz o abdesti alıp mutlaka Allah'tan bizi sormalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Allah'ın bütün insanlardan bir onları ulaştırmak istediği isteği var. Biliyorsunuz ki dinimiz İslam dinidir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor, selim kökünden geliyor. Yani dinimiz teslim dinidir. Allah'a ruhumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. Bir, fizik bedenimizi, şu vücudumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. İki, nefsimizi teslim etmemiz emrolunuyor. Üç, irademizi de teslim etmemiz ve Allah'ın iradesine tabi olmamız da emrolunuyor. Dört. Öyleyse Allah Teala dinimize niçin İslam dini adını vermiş? İşte bu hedefleri bizlere farz kıldığı için. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmemiz farz. Fizik vücudumuzu da teslim etmemiz farz. Nefsimizi de teslim etmemiz farz. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemiz farz. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine sağlayacağı doğrularla yaşamayı daimi zikrin sahibi olursa her an Allah'ın emrinde olacağı için sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Bu sebeple bunu söylüyoruz. Üstüne basarak, altını çizerek söylüyoruz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Şimdi bütün mahlukatı beraberce düşünelim. Bütün bu mahlukat arasında, Allah'ın yarattığı bu mahluklar arasında halk ettiği, yarattığı insanlar için, her şey için Allah Teala onların hedeflere ulaşmasını istiyor. Canlı olanlardan insanlar ve cinler
bir takım hedeflere ulaşmak mecburiyetindeler. Biz insanlar için Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, bir, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemizi, yani vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, iki, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, üç, ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel İncil'le, ondan evvel de Tevrat'la istiyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insan, Hristiyanlar ve Museviler, onlar yoldan ayrılmışlardır. Onlar gavurdur tarzında ifadeler kullanırlar ama sevgili kardeşlerim, yakından inceledik Tevrat'ı da İncil'i de ve gördük ki Kur'an-ı Kerim'imizde mevcut olan 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi dünya sulhü için vazifelendirdi. Böyle bir dünya sulhünün gerçekleşebilmesi, onların, bizim dışımızdaki dinlerin araştırılmasıyla gerçekleşebilir. Ve bu araştırmayı yaptığımız zaman, 7 Safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olduğunu gördük, İncil'de de mevcut olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Onlar peygamberler. Ve peygamberlik müessesesi, yani nübüvvet, nebilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte son bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemin Nebiyyin olduğunu söylüyor. Yani nebilerin onunla hitam bulacağı, sona ereceği ifadesi var. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. Nebilik, peygamberlik müessesesi onunla son bulmuştur. Üç peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i, üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Değişen ritüeller, insanların yüzlerce sene sonra yeni bir peygambere kavuşması sebebiyle normal bir seyir takip etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece bu insanların mutluluğudur. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. İnsanlardan diğer insanlara sevgi selleri aksın. Sevgi ulaşsın ki onlar da sevgiyi ulaştıranı sevsinler. Allah'ın emri her istikamette sevgiye dayalı sevgili kardeşlerim. Nefret, nefret şeytanın bir tuzağıdır. İnsanların nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamaları halinde mutlaka nefslerindeki afetler onları başka insanlarla çatışmalara iter. Ve şeytanın da istediği budur. Herkesin birbiriyle çatışma halinde olması, anlaşmazlık içinde olması ve herkesin birbirinden nefret etmesi. Peki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin birbirini sevmesini istiyor. Birbiriyle kardeş olmalarını, dost olmalarını istiyor. Birbirlerine her açıdan yardım etmelerini istiyor.
huzur içinde yaşamalarını, herkesin, etrafındaki herkese mutluluk saçmasını istiyor. Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman insanların çoğunun birbiriyle anlaşma içinde olamadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah Teala'nın indinde mutluluk araması lazım gelen mahluklarız. Allah Teala bizleri vücuda getirmek üzere insan adı verilen bir canlıyı vücuda getirmiş, oluşturmuş. Ve bu insan adı verilen mahluk, Allah'ın halk ettiği, yarattığı bu mahluk, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini ulaştırsın diye yaratılmış. Burada dünya dediğimiz zaman milyonlarca gezegenden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Dünyamız. Kainatta dünyanın dışında da birçok gezegende hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, elbette Allah Teala oradaki hayattaki insanlara da din adı verilen bir kültürü öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Ve herkes öğrensin ki insanlar en kolay bir şekilde mutlu olmak istiyorlarsa başka insanları mutlu ederek bunu sağlayabilirler. Çünkü kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz o kadar Allah Teala sizi de mutlu kılar. Ve etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişinin her birine A kadar mutluluk ulaştırabilseniz Allah Teala sizi 10 A kadar mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey budur. O insanların mutluluğudur. Huzur içinde yaşamalarıdır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanınsa en kolay yolu mutlu etmektir. Kanun ne? Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa hepsini mutlu etmeye çalışmalıyız. Başaramasak bile bu mutlu etmeye çalışma sırasında biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah Teala'ya insan olarak bizleri yarattığı için hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Hem manevi açıdan hamd etmeliyiz, hem de zahiri açıdan şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görevimiz
bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Madem ki Allah-u Teala kanunu böyle koymuş, kime ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz, siz de mutsuz olursunuz. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey buysa ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bunun mutlak olarak tam Allah'ın söylediği gibi mevcut olduğunu yaşıyorsak, o zaman neden başkalarını mutsuz edelim ki Allah da bizi mutsuz etsin? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları huzur içinde yaşatmayı vazife edinelim. Ne kaybederiz? Eğer gayretimiz başka insanlara mutluluk vermek istikametindeyse, bunu başarsak da mutlu oluruz. Başaramasak da gayret ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama başarmanın mutluluğu çok daha üst seviyede bir mutluluk olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan budur. Kahvemizden bir fırt çekerek daha da mutlu olmak mümkün. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala insana da verilen mahlukunu toplum mahluku olarak yaratmış. İnsanlar toplum oluşturuyorlar. Herkes kendi kabiliyeti istikametinde bir şeyler yapıyor. Bir faaliyette bulunuyor. Herkesin kendi kabiliyetiyle ortaya koyduğu şey başka insanların bir ihtiyacını karşılıyor. Ayakkabı imal eden bir ayakkabıcı başka insanların ayakkabı ihtiyacını temin ediyor. Kumaş üreten bir kumaşçı insanların giyim ihtiyacını temin ediyor. Gıda maddeleri üreten bütün gıda maddeleri üreticileri insanların yiyecek ihtiyacını temin ediyor. Bu sayıyı çok üst seviyelere çıkarmak mümkün. Çünkü insanların her türlü ihtiyacı söz konusu. İşte böyle yaparak Allah-u Teala neyi sağlamış oluyor? Para adı verilen bir muhtevayı Allah-u Teala'yı devreye sokmakla her değişimin, değiştirmenin demek daha doğru olur. Parayla o yaptığınız hizmetin veya ürettiğiniz malın başkaları tarafından kullanılması sizin için onunla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir nesnenin size verilmesini temin ediyor. Adı para. Öyleyse neyin karşılığı ne oluyor? Herkesin aynı anda farklı bir ihtiyacı olabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ha, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alacaktır. Ve elbiseye ihtiyacı varsa elbise alacaktır. Gömlek alacaktır. C, gıda maddeleri istiyorsa onu alacaktır. Herkes Allah'ın kendisine nasip ettiği parasını, ihtiyaçlarını temin etmek istikametinde harcayacaktır. Sonuca baktığımız zaman, sonucun
çok güzel olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu baptaki insanlara sunduğu imkanlara baktığımız zaman her tarafta adeta her şeyin insan için yaratıldığını görüyoruz. Bu bizim dünyalarımızda insanlar için Allah Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bir gün mutlaka hayatımızın sona ereceğini bilerek arkamızda başka insanların bizlerden mutlu olduğunu ifade ettikleri güzel bir hatıralar dizisi bırakmak istemez misiniz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Yasaklarına uyacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İşlememeye azami gayret edeceksiniz. Ve hayatınızı başka insanları mutlu etmek için kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği işte bu kadar. Başka insanları huzur içinde yaşatmak için, onlara mutluluk vermek için yaşamak. Neden önemli? Çünkü her birine verdiğiniz mutluluk kadar siz mutlu olacaksınız. Öyleyse A kadar mutluluğu 10 kişiye vermişsiniz, siz ona kadar mutlu olursunuz. B kadar mutluluğu ne kadar kişiye vermişseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her mutluluğu yaşadığınızda düşünün. Acaba ne yaptınız ki Allah Teala sizi mutlu kıldı? Mutlaka Allah'ın size emrettiği işlerden birini yapmışsınızdır ya da yasak ettiği fiillerden işleme imkanı bulmanıza rağmen kendinizi men etmeyi başarmışsınızdır. Öyleyse Allah Teala hiç kimseye fenalık etmenizi istemiyor. Kimseyi rahatsız etmenizi istemiyor. İnsanlara üzüntü vermenizi, onları huzursuz kılmanızı istemiyor. Bunlardan kendinizi korursanız, başkalarını huzursuz edecek, onlara sıkıntı verecek şeyleri gerçekleştirmezseniz, hedeflerinizi tam aksine başka insanları mutlu edecek bir formüle yerleştirebilirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, sizler her an mutlu insanlar olursunuz. İnsanları mutlu etmek, mutlu olmanın anahtarıdır. Kapı açılmadıkça içeri giremezsiniz. Kapıyı açansa odur. Mutluluk kapısını açan şey, başka insanlara mutluluk vermektir. Etrafınızda her an insanlar var. Evinizde, dışarıda, iş yerinizde, her yerde insanlar var. Onları mutsuz edecek nefsani davranışlarda bulunmak yerine, onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmek ve bütün gayretinizle herkesi mutlu etmek için çalışmak, bu Allah-u Teala'nın temel emridir.
O zaman siz Allah'ın asli görevini yerine getirmiş olursunuz. Asli göreviniz nedir? Sonucu söyleyelim. Asli göreviniz mutlu olmaktır. Başkalarını mutlu etmeden böyle bir hedefe ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, sizin hoşunuza giden bir şeyi yapmanız başka insanları mutlu edici bir husussa Allah katında geçerlidir, derecat kazanırsınız. İki türlü davranış biçiminiz var. Etrafınızdaki insanları mutlu eden davranış biçimleri derecat kazanırsınız. Etrafınızdaki insanları mutsuz eden davranış biçimleriniz derecat kaybedersiniz. Öyleyse insan olarak Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Neden? Bizleri insan olarak yarattığı için. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki Allah-u Teala yarattığı kim bilir kaç bin cins yaratık içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve bizler insan olarak yaratıldık. Öyleyse Allah'ın ruhunu taşıma şerefine de onu Allah'ın emri üzerine teslim etmemizle devam etti. Yaşadık hayatı ama gördük ki ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mutlu olduk. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettiğimiz zaman çok daha fazla mutlu olduk. Nefsimizi teslim ettiğimiz zamansa ondan da çok daha fazla mutlu olduk. İrade teslimi ise Allah'a külliyen teslim olmaktır, tam teslim olmaktır. Bu ise hepsinin üzerinde en büyük mutluluktur. Ve size sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insanın mutluluğa adım atışı söz konusudur. Bunu yaşayabilmek, mutluluğu yaşayabilmek Allah'ın bir nimetidir. Onun hepiniz için hedef gösterdiği statüyü, acaba niçin başkalarına bağladığını nasıl yorumlarsınız? Herkesin kendine göre bir yorumu vardır. Ama bizim mutluluğumuzun temelini başkalarını hangi ölçüde mutlu ettiğimiz kanunu vücuda getirir. Onun için hani o ne kağı küfte o kağı ekmek diyoruz ya, ne kadar çok etrafımızdaki insanlara mutluluk verirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü her mutlu ettiğimiz kişi iç dünyasında bu mutluluğu yaşadığı için o da bizi mutlu etmek sadedinde bir şeyler yapacaktır. Nasıl birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman o başkası da bir intikam duygusuna kapılır. Aynı kötülüğü ona yapmak ister. Tıpkı bunun gibi kimden bir iyilik görürsek o iyiliğin altında kalmak istemeyiz. Biz de ona bir iyilik yapmak isteriz ki ödeşelim, içimiz rahat etsin. İşte etrafındaki herkese sadece mutluluk vermek üzere yaşayan bir insan, onların hepsinden kendisine mutluluğun geri döndüğünü görecektir. Bu ise dünya hayatının en büyük nimetidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek.
Ne kadar mutluluk vermek, o kadar mutluluk geri almak. Bütün insanlar kendilerine yapılan güzel bir davranışın altında kalmak istemeyeceklerdir. Normal statü budur. Bunun dışında insanlar yok mu? Olabilir. Ne yazar? Biz ona güzel davrandık, derecatımızı kazandık ama o bize güzel davranmıyormuş. Güzel davranmaması bizi rahatsız edecek bir davranış değilse problem değil. Bizim için bir derecat kazanmak söz konusu değildir. Ama sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlardan kim bize bir kötülük yapıyorsa, o zaman o bu yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizse o bize kötülük etti diye derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşadığınızı kabul ederim. 100 seneyi bile aştığınızı kabul ederim. Ne yazar? Hepimiz öleceğiz. Hiç kimse için dünya baki değil. Hepimiz Allah Teala'nın ecel emri geldiği zaman öleceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, arkamızda sadece yaptığımız iyilikler, güzellikler, başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluklar bizim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Başkalarını mutlu etmekle mutlu olacağız. Allah'ı ibadet etmekle mutlu olacağız. Bir gün inşallah Allah Teala sizlere de Allah'la konuşmak yetkisini verir. Bu konuda yapmanız lazım gelen şey, zikrinizi daimi zikre ulaştırmak konusunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmektir. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbi o kadar çok afetlerden kurtulur. Daimi zikir ise afetlerin sıfırlandığı bir noktayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu dünya üzerinde yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse hayatınızın iç dünyanızdan geçen talep üzere mutlu bir şekilde devam edebilmesi, sizin başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlara verebileceğiniz mutluluk seviyesiyle paraleldir. Evvela başkalarına mutluluk vermek sizin için mutlak bir huzuru ve mutluluğu ifade eder. Çünkü etrafınıza ulaştırabileceğiniz mutluluk ne kadarsa, her birine verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de yaşatır. O zaman ne kadar çok iyilik yapabilirsek, başkalarını ne kadar çok mutlu edebilirsek, biz de o kadar çok mutlu oluruz. O zaman İki türlü davranış biçiminin sonuçlarına bakıyoruz. Bir, biz zalim bir insanız. Başka insanlara zulüm yapıyoruz. Onları üzüyoruz. Ama biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar zulüm yaparsak, kimi ne kadar mutsuz edersek, Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Öyleyse şimdi bu konunun öbür tarafına bakalım, madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne görüyoruz? Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız.
10 kişiye A kadar mutluluk ulaştıran bir kişi, 10 A kadar mutluluk kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların bunu kendilerine hedef ithal ettiklerini düşünelim. Ne kadar güzel bir hedefe ulaşmış oluruz. Her an başkalarını mutlu etmek imkanına sahipsek, her an Allah için yaşıyorsak, her an mutluluğu yaşayan birisiyizdir. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyor muyuz? O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyen biz olmayacak mıyız? Görevimiz çok açık ve kesin. Etrafımızda her an insanlar var. Her an birilerini mutlu etmek için güzel davranışları sarf etmek, oluşturmak imkanının sahibiyiz. Her seferinde biz mutlu olacağımıza göre neden bunu yapmayalım ki sevgili kardeşlerim? İşte burada durun, burada şeytan devreye girer. O sana ne iyilik yaptı ki sen ona iyilik ediyorsun? O sana şöyle şöyle şöyle yanlış davranışlarda bulunmadı mı? Seni üzmedi mi? Sen ona niçin iyilik edecekmişsin? Madem ki o sana kötülük etti, sen de ona kötülük et. İşte şeytanın bütün insanlara ulaştırdığı şey budur. Allah Teala ne emrediyor? O sana kötülük mü etti? Sen ona örnek olmalısın. Senin örnek olman ise onun yaptığı kötülüğe güzel bir davranışla, hatta onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmen. Asıl o zaman o kişi düşünecektir. Ben ona şöyle şöyle şöyle çok kötü davranışlarda bulundum. Ama ondan bana geri dönen şey hiç benim ona yaptığım gibi olmadı. O bana her zaman beni mutlu kılan davranışlarla cevap verdi. O zaman kişi düşünecektir. Neden? Benimle onun arasında ne fark var? İşte farkı o zaman anlayacaktır. Ben demek ki şeytana tabi olmuşum ki ona kötülük etmişim. O ise hep Allah'a tabi olduğu için benim kötü olan davranışlarıma da Allah'a tabi olmanın gerektirdiği beni mutlu edecek davranışlarla cevap verdi. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarına örnek olmayalım? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hesabını onlar Allah-u Teala'ya verecekler. Unutmayalım ki onların bize verdiği her zarar, bizi rahatsız eden her davranışı bize sadece Allah katında derece kazandırır. Öyleyse her şey oluştuğu anda karşılığını almıştır. Bizi mutsuz eden her davranış, bizim için derecat kazanmaya sebebiyet veren Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hususu sakın unutmayın. Allah için yaşayın. Allah için başkalarını mutlu etmeye çalışın. Gayretiniz bu istikamette olduğu sürece mutluluğu hiç tükenmeden bir ömür boyu yaşarsınız. Ve başka insanları mutlu ettikçe mutluluğunuzun arttığını görürsünüz. Ne mutlu başkalarını mutlu eden insanlara sevgili kardeşlerim. Onları örnek alalım. Onlar gibi olalım. Onlar gibi huzur içinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize mutluluk vermek üzere bir gayretin sahibi olduk. Hangi ölçüde başardığımızı siz takdir edeceksiniz. Ama biz bütün insanların kölesiyiz.
Allah'ın da kölesiyiz ve Allah Teala bize sadece mutlu etmeyi öğretti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, kalbinde zerre kadar iman olan kişi, cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis, acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehenneme dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören, nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizisi çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak, bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme

ana, zaman geri döndüğünde herkes hayattadır. O anda yaşamakta olanlar bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalanmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala

Kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor. Görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa rakamlı kitabı yani hayat filmi. Hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim. Hem sağ taraftan verilir hem de hepsinin ister sağdan verilsin ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı. Ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte cehennemin gökleri çatladığı zaman cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikrem olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennette cehennemde sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşıt elektronlar nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir de daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor.
Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime, birinci ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet. Tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah Teala diyor ki ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allâhe le'anel kâfirîne ve a'delehum se'îrâ. Gerçekten Allah kâfirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah-u Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülâike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime Hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâike ashabun nâru hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyyine 6. Fî nâri cehenneme hâledîne fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fî nâri cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime
Enbiya 99. Ve kullün fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü evvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca İçinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93 Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir. Orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fiha hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâru, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63 Allah Teala buyuruyor Fe enne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ.
Ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kılet hulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki, cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada size Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye. Her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa
men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah-u Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu, orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dâmeti semâvâtu vel ardu illâ mâ şâ'e. Mâ şâ'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç, onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayet-i kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması
bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsınız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz, Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete hitap ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir Dünya Milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920 2080 yıla der. 3 yıl daha, 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek, çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise

sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün, neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim? Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde.

de bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. Hı? İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de, ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamette hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda İki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde
İnsanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da, nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim. İşte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanlara da hissettirerek bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman onu zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
Başkasına, başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi anlamamış intikama yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi. O zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutluluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim.
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu size Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden 3. kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Ne ile?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Konumuz davranış biçimleri. Hadi gelin sizinle bunun Osmanlıca adını koyalım. Adab-ı muaşeret. Tekrar ediyorum. Adab-ı muaşeret. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin davranış biçimleri olarak yansıdığı en kuvvetli saha dergah hayatıdır. Dergahta bir hayatınız olacak. Bu hayata intibak etmek sizin mutluluğunuz için lazımeden ötededir. Yani lazımdır değil, elzemdir. Mutlak gereklidir. Lazım kelimesiyle elzem kelimesi, lüzum kelimesi aynı kökten gelmesine rağmen elzem ekstrem derecede lazım olanı ifade eder. Gereklilik şartıdır. Mutlak olarak riayet edilmesi gerekendir. Dergahlarda birçok yerde hamdolsun ki kardeşlerimiz Osmanlı nizamını kendilerine düstur olarak aldılar. Sevgili kardeşlerim, dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Birbirinize her zaman bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama söylediğiniz şeyi söylediğinizin dışındaki diğer kardeşlerimiz dinlemek zorunda değillerdir. Eğer topluma hitap ediyorsanız normal olarak bizim şimdi sizlerle konuştuğumuz gibi konuşabilirsiniz. Bu onun gerekliliğidir. Orada herkesin duyabileceği bir seviyede bir yüksek sesle konuşmak elzemdir. Ama eğer dergâhtaysanız, eğer birbirinizle konuşuyorsanız, herkes birbiriyle konuşuyorsa böyle bir noktada hepiniz fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelisiniz. Allah başkalarının rahatsız edileceği bir ortamda sessizliği sever. Bunun manası konuşmamak değildir. Hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır. Kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir. Konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Yarenlik etmek Allah'ın da bahis konusu edildiği güzel bir sohbet biçimi demektir. Yaren muhtevasında yar olmak söz konusudur. Allah'a yar olmak, dost olmak, yar olmak, dost olmak demek.
Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmekte, işte ben mesela şu anda ben sizinle yarenlik ediyorum. Bu bizim sizinle yaptığımız yarenlik meselesinde gördüğünüz gibi bir anlatım söz konusudur. Duyabileceğiniz bir sesi kullanmak mecburiyetindeyim. Burada fısıltıyla konuşmak söz konusu değildir. Sözümüz onları ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Bunun manası başkalarını rahatsız etmektir. Onların kendi aralarında serbestçe konuşmalarına mani olmaktır. Bu kul hakkı almaktır. Öyleyse diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum ve sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O kardeşimiz gelene kadar, tezekkür başlayana kadar bir boş devre. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Yani sevgili kardeşlerim, dışarıdan gelen bir kardeşimiz, bizim aramızdan olmayan herhangi bir insan bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Dergah adamını müdrik, idrak etmiş olan Osmanlılar. Osmanlı dergahlarında fısıltıyla konuşmak temel faktördü. Hiç kimse kimseden rahatsızlık duyamazdı. Herkes yanındakiyle fısıltıyla konuşurdu. İşte sevgili kardeşlerim, sizler de öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum fısıltıyla konuşan bir toplum olmalı. İki kişi konuşurken üçüncüsü onu duymamalı. Üçüncüsü başka bir ikilinin ikincisi veya birincisi olabilir. O da eğer diğer kardeşiyle ikinci iki kişi gene fısıltıyla konuşursa ne birinci ikili rahatsız olur ne de ikinci ikili rahatsız olur. Öyleyse dergah adabında böyle bir sistemin 10 tane ikili, 20 tane ikili, 30 tane ikili arasında devam ettiğini düşünelim. Hiç kimse diğerine rahatsızlık vermez. Her ikili kendi aralarında başkalarının duyamayacağı bir sesle fısıltıyla konuşuyorlarsa onlar dergah adabına tam riayet eden insanlardır. İşte ne zaman sizin aranıza bir yabancı gelir de sizi böyle bir şekilde konuşurken görürse o buna karşı sadece hayranlık duyar. Kendi toplumlarında böyle bir olay yoksa size karşı duyacağı şey hayranlıktır. Varsa Allah'ın dostları arasında olduğundan emin olur. Çünkü siz eğer fısıltıyla konuşuyorsanız bulunduğunuz yerde kul hakkına riayet ediyorsunuz demektir. Nasıl yani? Hiç kimse duymak istemediği şeyleri kendisine zorla dinletilmesinden hoşlanmaz.
Öyleyse konuştuğunuz zaman başka birinin duymasını engelleyecek olan bir zayıf sesle, alçak sesle, fısıltıyla konuşmalısınız ki sizin sesinizi duyup rahatsız olabilecek kimse oluşmasın. Her yüksek sesle konuşan çift başka bir çiftin daha yüksek sesle konuşmasına sebebiyet verir. Neden? Çünkü ikinci çift kendi aralarındaki konuşmayı diğer taraftan ses geldiği için kendi düşüncelerinin ifadesinde rahatsızlık edici bir tesir sahası olarak algılarlar. Düşünceleri karmaşaya girebilir. Dikkatleri sizin konuşmanın üzerine toplanabilir. Böylece başkalarına eza vermiş olursunuz. Hitap ettiğiniz kardeşinizin dışında hiç kimse sizi dinlemek mecburiyetinde değildir. Aslında hitap ettiğiniz kardeşinizin de sizi dinlemek mecburiyetinde olduğu ve olmadığı standartlar söz konusudur. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bir sözle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Size sert bir şekilde konuşan, kötü söz söyleyen birine mutlaka müdahale etmeniz gerekir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Ona, onun sesinin tonunda ondan daha çok onu azarlayan bir davranış biçimi sergilemeyin. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Eğer onun size neden çattığını anlamak istiyorsanız ona sorabilirsiniz. Dersiniz ki bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Öyleyse bunu söylediğiniz zaman olay o noktada sona erecektir sevgili kardeşlerim. O kişinin öfkesi kursağında kalacaktır. O bekler ki siz ona onun sertliğinde bir şey söyleyesiniz de o daha çok ileriye gitsin, daha çok sinirlensin, öfkesini tamamen boşaltsın. Sizi sözleriyle hırpalasın, hatta dövmeye kalksın. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona bunu söylediğiniz zaman onun bütün elini ayağını kırdınız. Ona yapacak hiçbir şey bırakmadınız. Sahasını kapattınız. İkinci adımı atıp da
öfke spiralini yukarıya doğru yükseltecek olan bir cevabı oluşturamaz. Siz ondan af dediğiniz anda olay biter. Karşınızdaki kişi ne diyeceğini şaşırır. Kuvvetli bir ihtimalle o sizden af dilemek, o da sizden af dilemek mecburiyetini duyacaktır ve sebep gösterecektir size, niçin size böyle davrandığını ifade edecektir. O zaman bu konu sizinle alakalıysa ondan size göre o konu hata olsa da, hata olmasa da bir defa daha af dilemelisiniz. Ve eğer siz öyle bir olayda hemen kendinizi müdafaaya kalkarsanız, baştan kazandığınız puanları kaybetmeye başlarsınız. Sakın öyle yapmayın. Ondan af diledikten sonra demeniz lazım gelen şey şudur ki, ben hangi tarzda davranırsam davranayım, bu davranışım başkalarına da nasıl görünürse görünsün, sizin bu girişiminizden sonra bana kesin olarak benim suçum olarak görünüyor. Ben size karşı hata işlemiş durumdayım. Ve bu hata sebebiyle Allah'ın huzurunda sizden bu sebeple af diledim, gene dilerim, her zaman af dilerim. Bu benim hatam. Ama bundan sonra bu hatayı bir daha inşallah tekrar ettirmem. Tekrarlamam. Bu konuda Allah-u Teala'dan da yardım isterim. Göreceksiniz ki inşallah bir daha size karşı bu tarzda bir hatam, yanlış davranışım inşallah hiç oluşmayacak. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Sadece dergahlarda değil, Osmanlı bir kervansaraylar ülkesiydi. Avrupa'yı yarısından daha öteye kadar fethetmiş bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Bütün Balkanlar, Avrupa'nın yarısından fazlası Osmanlı tarafından işgal edilmişti. Dünyadaki en büyük imparatorluğun sahibiydi. Romalılar Osmanlı'dan sonra geliyordu bu konuda. En yüksek devresinde, en büyük fetihlerinin en büyük kilometre kare olduğu noktada Roma, Osmanlı'dan sonra gelen ikinci imparatorluktur. Osmanlı parçalandığı zaman ortaya 28 tane ülke çıktı. Bunların hepsi şimdi ayrı ayrı devletler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı nezaketi, Osmanlı saray adabı ve Osmanlı dergah adabı bütün Avrupa'ya ün salmıştı. Bu saray ve dergah adabının dışında kervansaray adabı söz konusuydu. Eğer bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini, hiç paranız olmadığını kabul edelim, dolaşmak imkanının sahibiydiniz. Her kervansaray sizi belli bir süre, şu anda süreyi hatırlayamıyorum, bir ay mı iki ay mı, belli bir süre mutlaka misafir etmek kanununun emirlerine uymak durumundaydı. Her kervansaray bir vakıfla idare edilirdi. Büyük arazilerin sahipleri arazilerin bir kısmını
satarak kervansarayı yaptırırdı. Geri kalan ikinci bir kısmını, arazileri çok geniş, ikinci bir kısmını

Tımar has ve zahmet adlarıyla verilirdi. Ayrı ayrı dizaynlardı bunlar. Ama orada idare edilirdi her şey. Mahallinde. Oradaki kişi Uç Bey'i, Sancak Bey'i, Beyler Bey'i, onların emrindeki kişiler işgal ettikleri toprakları merkezden yapılan dağılıma göre Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı dizayn içerisinde idare ederlerdi. Oranın geliri oraya harcanırdı. Bu sebeple hatta gelir fazlası merkeze gönderilirdi. Böyle bir dizaynda Osmanlı kervansaraylarda hiç kimseyi zorlamadan, burada böyle davranılır demeden öyle bir edep oturtmuşlardı ki gelen misafirler arasında hem Osmanlılar bulunurdu hem de her milletten insan. Osmanlı'nın temizliği, Osmanlı'nın kendi aralarındaki alçak sesle fısıltıyla konuşması, asla içki içmemesi, başkalarına karşı her zaman üst seviye saygılı davranması Avrupa halkını hep imrendirmiştir. 1299'dan 1683'e kadar bu böyle devam etti sevgili kardeşlerim. Sonra yavaş yavaş bozulma başladı. Bozulmanın temelinde de sadece bir tek faktör vardır. Osmanlı'nın %80'ini aşan tasavvuf tabiyetinde olmanın giderek azalmaya başlaması ve bunun arkasında da ilmi nücumcuların şu yıldızlar ilminin sahiplerinin adım adım saraylarda yer tutması. Allah'ın mürşitlerinin yerini saraylarda ilmi nücumla uğraşanların alması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes biliyor ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Ve 700 seneden beri de Osmanlıyız. Hamdolsun ki soykütüğümüz bunu kesin olarak koyuyor ortaya. Öyleyse her zaman hayranlığımızı dile getirmekten geri kalmayız. Osmanlı kervansaraylarda misafirlere zor kullanarak burada yavaş sesle konuşulur, burada şöyle yapılır, böyle yapılır diyerek değil. Oraya gene misafir olarak giden ve oranın idarecileri olan Osmanlı'nın birbirlerine karşı ve misafirlerine karşı gösterdiği misafirperverlik ve davranış biçimlerindeki üstün saygı müessesesi işte insanları Osmanlı'ya hayran bırakan bunlardı. Bir taraftan Bacıyan-ı Rum hanımlar kesimindeki tasavvufun en üst seviyede yaşanması, bir taraftan da Ahi Evran kardeşlik, kainat kardeşlik dizaynı, ikisi de tasavvufu yaşıyordu. Erkekler de tasavvufu yaşıyordu. Ahi Evran teşkilatının müntesipleri, hanımlar da Bacıyan-ı Rum, onlar da tasavvufu yaşıyorlardı. Evet, birçok tasavvuf kolu vardı. Ama hepsi de birbiriyle yarış halindeydiler. Nezakette, başkalarına karşı saygıda, yani adapta.

Onun için tasavvuf mensuplarının büyük kısmı hep aynı şeyi söylemiştir. Tasavvuf adaptan ibarettir. İnsanlara karşı, insanlarla olan ilişkilerde adap, mürşide karşı adap ve Allah'a karşı gene adap. Adap, adab-ı maşeret, davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranırsınız. Bir, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kırarsınız. İki, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kazanırsınız. Öyleyse neden ikinci değil de birinci tercih ediliyor? Çünkü nefsinize şeytan tesir ediyor. Ve sizin çevrenizi rahatsız edici bir tutum izlemenizi sağlamaya çalışıyor. Her zaman öyle yapar. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir ortama girdiğiniz zaman siz de fısıltıyla konuşmak mecburiyetini duyarsınız. Neden? Çünkü oradaki hava bunu gerektirir. Ve eğer siz tasavvuftan birisi değilseniz, oraya girene kadar siz harala gürele konuşmayı usul haline getirmişsiniz. Yüksek sesle konuşmak, başkalarını rahatsız etmek pek umurunuzda olmamış. Ama öyle bir ortama girdiğiniz zaman herkesin fısıltıyla konuştuğunu görünce siz de fısıltıyla konuşmaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o zaman sizin yaşantınızın dışında bir takım insanların varlığını görürsünüz. Bu insanlar farklı. Bu insanlar neden farklı diye merak edersiniz. Yüzlerine baktığınız zaman nur görürsünüz. Gözlerine baktığınız zaman huzuru okursunuz. Seslerine baktığınız zaman size sıkıntı verecek olan hiçbir taraflarının olmadığını idrak edersiniz. Haza bunlar insan dersiniz. Aslında haza bunlar demek zaten. İşte demek, bunlar demek. Ama Türkçemize böyle girmiş. Haza zaten bunlar demek, bunlar insan. Sevgili kardeşlerim, birçok şeyin yanlış olarak telaffuz edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Mesela bir tabir vardır, bir şeyin çok fazla olduğunu belirtmek için ibadullah kelimesi kullanılır. İbadullah Allah'ın kulları demek. Oradakiler mi ibadullah? Böyle bir ifadeyle yani ne kadar çok oldukları belirtilir. Ama aslında yanlış bir ifade. Oradakilerin Allah-u Teala'nın gerçekten kulları olup olmadığını bilemezsiniz. Ayrıca ibadullah sadece çok sayıda insanın bulunması manasına kullanılır. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak, neden olursa olsun bahsetmek, bu bizim için doyulmaz bir zevk. Farkında mısınız ne kadar mutlu olduğumuzu sevgili kardeşlerim? Sizlerle beraberken, size hitap ederken, bu dakikalar geçerken, Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu, ne kadar büyük nimetleri Allah-u Teala'nın üzerimizde oluşturduğunu görüyoruz. Bu mutlaka bir insana en büyük ölçüde haz veren bir müessese. Kalpler birbiriyle bir anlaşma zemini içerisinde, bir beraberlik, aynı telden çalıyoruz. Aynı şarkılar hoşumuza gidiyor. Acaba
Sizler de bizim gibi misiniz bilmiyorum ama sevgili kardeşlerim, biz de tasavvufa girmeden evvel ukalanın biriydik. Ve de entelektüel olacağız diye, bize öyle görsünler, öyle desinler diye ne kalıplara girmeye çalıştık. Mesela ne kadar uğraşmışımdır Mozart'ı, Beethoven'i sevmek için, operayı sevmek için. Hiçbirini sevemedim sevgili kardeşlerim. Hele o Mozart'la Beethoven, onların o orkestrasını işittiğim zaman hep şunu hissetmişimdir. Karanlık bir mağaradayım. Etrafımdaki duvarlar o sesle beraber bana yaklaşıyor. Beni her taraftan kuşatıyor. Ve de sıkışıyorum. Sıkıntı duyuyorum. Operanın da sevinecek bir tarafını göremedim. Sevmiş görünmekte olmadı. Sevemediğimi herkes bilir. Ama sevgili kardeşlerim, ya klasik Türk sanat müziği? Türk sanat müziğinin bir tedavi vasıtası olduğunu biliyor muydunuz? Acaba neden Osmanlı Türk sanat müziğisi ayrı ayrı isimlerden oluşuyor? Yani besteler ayrı ayrı türde. Ferah Feza makamı deniyor. Saz semaisi deniyor. Nişabürek faslı deniyor. Bu konunun ilmini yapanlar için bir sürü isim ard arda sayılıyor. Biliyor musunuz ki bütün dünya üzerinde en üstün müzik sizin atalarınızın müziği. Makamlar, makamlar, makamlar. Neden o kadar çok makam? Çünkü her makam, eğer onu bir hastaya dinletirseniz, her makam başka bir hastalığın tedavi ritmine sahip. Ses dalgaları o hasta üzerinde, o makamın tesir ettiği hasta üzerinde mutlaka pozitif tesir icra ediyor. Ve zaman içerisinde hastanın iyileşmesine sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Osmanlı'da müzikle terapi, makamların tesir sahasının ölçülmesi ve tatbikatıyla geniş bir çerçeve içerisinde bir büyük tedavi vasıtası olarak kullanıldı. Şimdi de kullanılmaya başlandı ve pozitif neticeler her geçen gün artıyor. Öyleyse oh keka diyecek misiniz? Hem müzik dinleyeceğim hem de iyileşeceğim. Evet, hem müzik dinleyeceksiniz hem de iyileşeceksiniz. Bir kısım şifa yurtlarında böyle bir tatbikat başladı ve başarılı sonuçlar da var. Sevgili kardeşlerim, buraya nereden geldik? Davranış biçimlerinden. Şu hayran olduğumuz Osmanlı her seferinde bizi konunun dışına çıkarıyor galiba. Ama davranış biçimleri dediğimiz zaman her yerdeki davranış biçimleri. Sarayda,
en üst seviye davranış biçimi öğretilirdi. Saraya girenler küçük yaşta alınırdı. İlkokul çağında hatta daha küçük yaşta alınırdı. Ve her bulunan çağın bir üstü daha aşağıdaki çağın mensuplarını yetiştirirdi. O kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. O büyük de kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. En üstteki en alttakini eğiteceğim diye uğraşmazdı. Kademe kademe insanlar birbirini eğitirdi. Ve Enderun adı verilen saray okulu bütün Avrupa'da insanların ilgisini çeken, oraya ulaşmalarını bir istek haline getiren çok çekici bir cazibe merkeziydi. Osmanlı her açıdan muhteşem dizaynlar ortaya koymuştur. Yeniçeri dediğimiz kişilere dikkatle bakın. Bunların aslında hiçbirisi orijinleri itibariyle Türk değildir. Avrupa'daki aileler çocuklarını Osmanlı'ya Enderun'da yetişsinler diye vermek için yarış haline girerlerdi. Her 10 aileden bir tek çocuk seçilirdi. Ve bu çocuklar küçük yaştan itibaren Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere seçilirdi ve her yaşta ayrı bir eğitim bu çocuklar için mutlak olarak uygulanırdı. Her açıdan çocuklar Yeniçeri olma adabının sahibi kılınırdı. Yeniçeriler o zamanki Avrupa'nın korkulu rüyasıydı. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'nda adab önde gelen bir müesseseydi. Beni bir yaşa geldiği zaman tabiyet mutlak olarak gerçekleşirdi. Bu noktadan itibaren tasavvufun bütün standartları uygulanırdı. Başlangıç yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli onların mürşidiydi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye gülbank çekerlerdi Yeniçeriler. Ortalık inim inim inlerdi. Ve köstler çalardı, yani davullar. Yeniçeriler geçerken yerler gökler titrerdi. Sevgili kardeşlerim, bütün bu anlattığım şeyler Allah'a karşı duyulan büyük sevgiden kaynaklanan bir aşkı ifade ederdi. Onlar Allah'a aşıktılar. Allah için yaşarlardı. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Kendilerini Allah'a adamışlardı. Tarikatın bütün gereklerini bütün boyutlarıyla yerine getirirlerdi. Ve sadece asker olduklarını bilirlerdi. Ve görevlerini o devirdeki en üstün standartlar içinde gerçekleştirirlerdi. Bir Osmanlı düşünün ki sevgili kardeşlerim, Orta Çağ'da bütün Avrupa'nın donanmasından daha fazla sayıda kadırgaya Osmanlı
sahip oldu. Bu sebeple Akdeniz bir Türk Gölü haline geldi. Osmanlı İslam ülkelerinin sahibiydi. Bütün bu söylediklerimiz hep tasavvuf kültürüne dayalıdır. Yani İslam'ın yaşanmasına. Tasavvuf nedir? İslam'ın Kur'an'daki bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı. İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvufun muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartını yaşamak değildir tasavvuf. Tasavvuf onun çok ama çok ötesidir. Tasavvuf İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle yaşamaktır. Tasavvuf Allah'ın ezeli ve ebedi dininin bütün gereklerini yerine getirmektir. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Tasavvufun softalıkla uzaktan yakından hiç ilişkisi olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf her şeyden evvel külliyelerde tam bir adab sergilenen muhteşem bir müessesedir. Her haliyle size Allah'ı hatırlatmalı. İşte mensup olmakla şeref duyduğumuz tasavvuf. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanma. Yani Kur'an'ın bütün emirlerini yerine getirme, yasak ettiklerini yapmama. Ve dört başı mamur, mutlu bir hayat yaşamak. Bütün emirlerini yerine getirmek söz konusuysa daimi zikir emirlerden bir tanesi. Oraya ulaştığınız zaman Allah ile olan ilişkilerinizde size adabı Allah öğretir. Sevgili kardeşlerim, hayat yaşanmasından zevk alınan bir vasıta olmalıdır. Allah ve ona teslim olmak hedef olmalıdır. Sizden çevrenize yayılanların sadece pozitif dalga boyları olması hedef alınmalıdır. Teslimlerin dördünü de gerçekleşmekse ibadetlerinizin hedefidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu yani vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda konumuzun bizi nereye götürdüğünü fark edebiliyor muyuz? Dergah adabına götürüyor. Dergah dışarıdaki hayatın bir parçası değildir. Dergah Allah ile olan münasebetlerin bir parçasıdır. Bu sizi dışarıdaki çirkefin dışına selamete taşır.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gemi iskeleden ayrılır. Artık siz Allah'a doğru bir yola çıktınız. Ya da füze havaalanından ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuk. Her şeyin her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha mutluluk verici, o muhteşem dünyasında yaşarsınız. Tasavvufun o muhteşem dünyasında. Nefsiniz tezkiye ve tasfiye oldukça dünya hayatı da, ibadetler de size daha çok, daha çok, daha çok zevk verici unsurlar olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman hayatınızın bütün negatif faktörleri artık devre dışı kalmıştır. Sizin için sadece zevkler, mutluluklar vardır. Hiçbir negatif faktör size negatif olarak tesir edemez. Yaşandığının her bölümü ve ölümler, hayır, sizi negatif olarak etkileyemez. Çünkü her şeyin sonunu, ölümden sonra neler olacağını defaatle yaşamışsınızdır. Ölüm sizin için artık başkalarının sandığı o korkunç şey değildir. Sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan biz tasavvuf mensupları, biz Kur'an'ı yaşayanlar, biz kainatın ezeli ve ebedi dininin temel esaslarını yaşayanlar, sonsuz bir mutluluğun içinde yolculuğa çıkanlarız. Bir mutluluk denizinde dalgaları kucaklamak, kulaçlamak ve yorulmak bilmeden hedefe yüzmek. Bu deniz yukarıya doğru çıkarır insanı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her anlattığım açıda farklı bir taraf mutlaka yakalayacaksınız. Başkalarından farklı bir taraf. İşte o farklı taraf var ya, bizleri buradan kalplerimizden birbirine bağlayan bir bağ oluşturur. Bu bağın bir ucu bizdedir. İkinci ucu sizde değildir. İkinci uç size Allah'tan dolaşarak iner ve ulaşır. Eğer biz sizi seviyorsak, bu sevgi Allah'tan dolaşarak size katlanarak ulaşır. Siz bizi seviyorsanız, bu sevgi bize Allah'tan dolaşarak, katlanarak ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim ki bizler Allah ile birlikte olanlarız. Sevgiyi Allah'ın kalplerine verdiği iki tarafız. Biriz, beraberiz. Allah Teala, sizler ve biz bir elmanın üç yarısıyız. Ve biz ikimiz, sizlerle biz birbirimize ve Allah'a muhtacız. Allah hiçbirimize, hiçbir şeye muhtaç değildir. İşte Allah'ın sahibimiz olması, bizim onun kölesi olmamız bize neden bu kadar mutluluk veriyor? Bu size anlattığım sebeplerle sevgili kardeşlerim. O bizim Rabbimiz yetmez, sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz.
İşte size her şey öylesine güzel ki dediğim zaman Allah ile olan o sonsuz güzel yaşantımızı anlatmaya çalışıyorum. Her gün mutluluğun arttığı bir dizayn içinde bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Çevre şartları her yerde problemlerle doludur. Bu problemler ya size tesir eder ya da etmez. Problemlerin tesir etmediği bir noktada ne zaman olursunuz? Allah için olduğunuz zaman. Bir gün Allah için olacaksınız. Problemler size tesir etmeyecek, edemeyecek. Onları başkaları problem olarak görecekler. Siz göremeyeceksiniz. Her yerde mutluluğu yaşayacaksınız. Her yerde Allah Teala sizi mutlu kılacak. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. O günkü yaşantınızı eski yaşantınızla kıyasladığınız zaman ne kadar avari yıllar geçirmiş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse davranış biçimlerinizi dergah adabında mutlaka Allah'ın güzel emirleriyle perçinleyin. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Ki başkaları da kendi aralarında fısıltıyla konuşabilsin, herkes birbiriyle konuşabilsin ama hiç kimse rahatsız olmasın. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. Allah'ın katında onların sizden daha üstün sayılabileceğini dikkate alın. Hatta öyle kabul edin. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Sahabe bunu kendilerine düstur edinmişler. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Herkes kendisinden daha çok hak sahibidir diye düşünmüş. Bütün sahabe. Ve öyle yaşamışlar. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar olmuşlar ve böyle ölmüşler. Şerefle, şanla yaşanan bir hayat. Ve derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. O eve girdiğiniz zaman fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dergah hayatında mutlaka bunu ön plana çıkarmalısınız. Bu dergaha layık olduğunuzu ispat etmelisiniz. Sizin aranıza katılan her yeni istikbalde kardeşimiz olacak kişi sizdeki bu müstesna olayı görsün. Hepinizin Allah ile olan ilişkilerinde ve insanlarla olan ilişkilerinde başkalarından farklı bir yapıda olduğunu hissetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zamanki gibi gene bir konuşmanın sonuna ulaştık. Nasıl ulaştığımızı anlayamadan vakit gene tamamlandı. Hamdolsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı boşuna harcamadık.
sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber olduk. Bizim için fayda oldu. Sizin için fayda oldu. Allah'ın da bundan razı olduğu kanısındayız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden razı. Biz de sizden razıyız. Siz de bizden razı mısınız? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, o yaratan Allah'tan, sahibimiz olan Allah'tan. Sevgili diyenler, dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olmasa da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah-u Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbiriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah Teala bizi bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever. Ve karşılıksız verir. Eğer mutluysak, bizi mutlu eden O'dur. Nefsin tezkiyesi, bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler, ne kadarsa mutluluk, onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak, bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakıyla yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyrisülük katlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek. Ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştı. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza 3 tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabı, Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları sadece peygamberlere verilmiştir. Ve bunların çok daha evvelinde Allah Teala Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini söylüyor. Hazreti Nuh'a da verdiğini söylüyor. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve şeriatı hiç değişmemiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık." Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik.
kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar. Tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ettekuhu ekumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olmak önemli mi? Önemli, çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama bu gizli şirktir. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu iç kitabın üçünde de 7 safa ve 4 teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen, bu üç kitabın arasında ilk indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hazreti Musa Allah Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nebisi olan Hazreti
Musa'ya Allah Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler o seviyelerin esasını, din esasını teşkil eder. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil müttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda İnsanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk. Biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızla kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a milaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin göründüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler, Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan, insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine,
ve birbirini hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun. Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar. Ve hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir. Ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi oldu.

yoksa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefse emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncü de nefsi mülkimede, dördüncü de nefsi mutmainde de, beşinci de nefsi radiyede, altıncı da nefsi mardiyede, yedincide de nefsi teskiyede olur. Nefs teskiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onlara tuttuğu üçkağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını onlara kabul ettirmiştir. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din olduğunu insanlara kabul ettirmiştir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki üç kitabı da inceledik ve ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görülen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini. Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da, geriye doğru gidiyoruz. İncil'de de, daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak

Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yedi safa dört tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah-u Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah? Allah bizim hepimizin ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış ve bize demiş ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. İşte Tevrat'taki esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçünde de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçünde de Allah-u Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Rum 30'da Habibim diyor sen hanifsin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu hanif fıtratının dini olan hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece hanif dini vardır diyor.
Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ben şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir başa olan İmnati bu konuda için galibiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek, dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda
sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışığı altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibarıyla. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez, şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir, bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur, bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersin. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır, asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amelü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar.
Yani Allah'a ulaşmayı dinlemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına rics diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor rics. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen,
emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 3/4'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşündüğünüz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer
Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ihmat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu ulaştırır.
Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur.

altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Yedi %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur züht makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. Basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehti ileyhi

bihi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki
fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin hasretleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler
din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz, sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı, atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için, bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu, sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
Onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esmaül Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O, kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim, kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar, dediler. Diğerleri de, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir.'' dediler. ''Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin.'' Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan, bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır.

yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, ''Benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm.'' dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, ''Bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsem bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihate edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve ''Keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım.'' diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü.
Hala

onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini, semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün, kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kâfirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz, Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi: sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi: gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi: rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi.
Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Kağıt dönüyor.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 78. ayet-i kerimesinden inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Evelem ya'lem ennallâhe kad ehleke min kablihi minel kuruni. Men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a ve la yus'elu en zunubihimul mücrimun. Kelimeler, gale dedi, innema sadece ancak utituhu, o verildi, ala ilmin, ilme karşılık ilim sebebiyle, ilim üzere, indi benim yanımda, bende, mı, velem yalem ve bilmez, enne olduğu, Allah'a Allah, kat olmuştu, ehleke helak etti, de, min, den, kablihi ondan önce, minel kuruni, nesillerden men kim hüve o eşeddü daha kuvvetli minhu ondan kuvveten kuvvet ve ekseru ve daha çok caman toplayarak ve la yüselu ve sorulmaz andan zunubihim onların günahları el mücrimun mücrimler suçlular günahkarlar. Karun o yani servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesillerden helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimler günahlarından sorulmaz. Allah'ın ondan daha kuvvetli olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri yani zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Allah Teala burada diyor ki Hazreti Harun bu servet ancak bana bendeki ilim sebebiyle verildi. Oysa ki Allah-u Teala ondan önce daha nice nesilleri hem de Karun'dan daha fazla ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu diyor Allah-u Teala. Ama arkasındaki cümle İlginç bir cümle ve mücrimler günahlarından sorulmaz diyor. Mücrim mücrimlere günahlarımdan sorulmaz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu ifade Mahkeme-i Kübra diye insanların hayallerinde canlandırdığı bir efsanenin geçerli olmadığını söylüyor. Yani kimseye Allah Teala, ey benim kulum hadi gel bakalım, anlat bakalım neler yaptın, senin günahların şunlar şunlar şunlar, söyle bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin demeyecek kimseye. Kimseye sual etmek söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bütün hayatımız A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölümümüze kadar yaptığımız bütün fiilleri kapsayan bir hayat filmini dolduracak. Bütün davranış biçimlerimiz, bütün fiillerimiz orada görünürken aynı zamanda düşüncelerimiz de görünecek. Hangi olayı hangi düşüncenin tesiri altında gerçekleştirdik ve o olayın oluşmasındaki taammüt miktarı, kasıt miktarı ne kadardır? Bunları hesaplayan bir de mizan var ortada. Hiçbir şekilde milyarda bir yanlışlık yapması mümkün olmayan bir sistem oluşturulmuş. Herkes kendi mahkemesini kendisi takip ediyor. O gün kıyamet günü hayat filmini, kendi hayat filmini izliyor. Bütün konulan rakamların mizandakine eşit olduğunu, böylece kendisine hiçbir damla bile zulmedilmediğini görüyor. Ve insanların zannettiği gibi bir mahkeme kurulup da herkes Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp orada hesap vermeyecek. Tam aksine onların diyor Allah-u Teala ağızlarını mühürleriz diyor. Konuşmalarına müsaade etmeyiz diyor. Uzuvları söyler diyor neler yaptıklarını. Yani orada hayat filmlerinde uzuvlar neler yaptıklarını gösterecekler. Ve derecat da pozitif ve negatif dereceler olarak değerlenecek. Negatif derecatı fazla olanların gideceği yer cehennem. Nakıs fazla, kırmızı rakamlar fazla, sol taraf fazla. Kimin de sevapları fazlaysa yeşil rakamlar, sağ taraftaki rakamlar fazla, onların da gidecekleri yer cennet. Sual falan söz konusu değil. Onun dışında bir başka Mahkeme-i Kübra yok. Mahkeme-i Kübra o, herkes aynı anda mahkeme olduğu için. Milyarlarca insan aynı anda mahkeme oluyor. Herkes kendi hayat filmiyle haşır neşir neticeyi görüyor ve neticede mutlaka önce cehenneme girecek. Cehennemde kalanlar kalacak, çıkabilenler cennetlere dağılacak. Ve Kasas Suresi 79. ayet-i kerime. Fe harece ala kavmihi fi zinetihi. Kalellezine yuridunel hayatet dünya. Ya leyte lena misle ma utiye karunu innehu lezu hazzun azim. Ve artık böylece harece çıktı. Ala kavmi onun kavmine, kendi kavmine fi içinde zinetihi onun ihtişamı süsü. Kale dedi, ellezine onlar yuridune isterler el hayatet dünya. Dünya hayatı. Ya ey leyte keşke lena bize bizim misle kadar gibi ma şey utiye verildi karun innehu muhakkak ki o le gerçekten su sahip hazin azim en büyük haz. Böylece ziyneti ile mücevherleri ile altınları ile büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke karına verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın, en büyük hazinelerin sahibidir. Ne görüyoruz? Karun'u görüyoruz. Karun, kavminin karşısına çıkıyor hazineleriyle. Yüzlerce insanın taşıdığı altınlarıyla. Bir yerlere ulaşıyor Karun. ve kavminin karşısına çıkıyor ve tüm hazinesiyle birlikte. Tabi dünya malıyla mutluluk olacağını zannedenler de ah keşke karına verilenler bize de verilmiş olsaydı diyorlar. Bir kısmı hasetle, bir kısmı gıptayla bakıyorlar Karun'un hazinelerine. Oysa ki paranın eğer lüzumundan fazla verilirse nasıl bir dert olduğundan haberdar değiller. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran en büyük vasıta paradır. Eğer kişi Allah yolunda değilse para onun başına büyük belalar açar. Açabilir. Ve 80. ayet-i kerime Kasas suresi Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne utul ilme feylekum sevabullahi hayrun li men amene ve amile salihan ve la yulakkaha illes sabirun. Ve kale ve dedi ellezine onlar utu verildi el ilme ilim ve leküm size yazıklar olsun sevabullahi Allah'ın sevabı hayrun daha hayırlı li için men kim kimse kişi amene iman etti ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı ve la yulakkaha ve ona mülaki olmaz kavuşmaz illa hariç ancak es-sabirun sabredenler ve ilim verilenler size yazıklar olsun amini olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. İşte kendilerine ilim verilenler mutluluğu yaşamakta olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne yapmışlar? İrşad makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırmış. Ve bu dizayn içerisinde Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. İşte ilim verilenler diyor ki bu insanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Onlar mutluluğu yaşarlar. Nefsleri tezkiye oldukça mutluluk oranı her gün biraz daha artar. Buna sabredenlerden başkası mülaki olmaz diyorlar. Durulmaz. Ne demek sabredenlerden başkası? Bütün afetler nefsin kalbindeki tezkiye ile azalırken sabırsızlık afeti de azalacaktır. Ve kişi her gün biraz daha sabretmesini öğrenecektir. Allah razı olsun. Ve 81. ayet-i kerime fe hasefna bihi ve bi dari hil arda ve ma kâne lehu min fiyetin yensurunehu min dunillahi ve ma kâne minel muntasirin. Ve artık böylece hasefna yere geçirdik. Bihi onu ve bidarihi ve onun evini el arda yer. Ve artık böylece makane olmadı. Lehu ona onu minden fiyetin bir topluluk. Yensurunehu ona yardım ederler. Min dunillahi Allah'tan başka ve makane olmadı değildi. Min yer el muntasirin. Yardım edilenler, kurulanlar. Onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu. Ve korunanlardan yardım edilenlerden olmadı. Allah Teala Harun'u, o debdebesi içinde gururlanan, kibirlenen Harun'u ve onun sarayını yere geçirmiş. Harun böylece o devredeki dünyanın en zengin adamı ölmüş ve kendisine hiç kimse yardım etmemiş. Serveti başka insanların hasetini çekmiş. Gıpta edenler de var servetine ama hasettekiler çok. Ya da gıpta edenler olsaydı, yani ya Rabbi ona verdiğin gibi bana da ver diyenler gıpta edenlerdir. Ona verme bana ver diyenler haset edenlerdir. Eğer gıpta edenler de olsaydı orada fazla sayıda, onlar mutlaka ona yardım edeceklerdi ama hiç kimse yardım etmemiş. Büyük bir kısmı haset edenler. Serveti sebebiyle kendilerinden farklı ve üstün olduğu için onu sevmeyenler, onu kıskananlar, ona haset edenler. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Asbehellezine temennev. Mekanehu bil emsi. Yekulune ve ke ennallâhe yebsutur rızka limen yeşâ'u min ibadihi ve yaktir. Levla en mennallâhu aleyna le hasefe bina ve ke en nehu la yuflihul kafirun. Ve asbaha ve sabahladı oldu. Ellezine onlar temennev, temenni ettiler, dilediler. Mekanehu onun yeri. Bi el emsi dün yekulune derler. Vey, vay, hayret. Kennehu onun gibi, bunun gibi demek ki öyleyse. Allah'e Allah yepsütü genişletir. Bastırar. El rızkı rızkı li için e ya da kişiye men kimse limen kimse için kişi için yeşaya diler min den da ibadihi onun kulları ve yaktırı ve takdir eder daraltır levla olmasaydı en menne Allah'ı Allah'ın nimetlendirmesi aleyna bize ile elbette mutlaka hasefe yere geçirdi. Bina, bina bizi, vey, vay, hayret etmek. Kennehu, onun gibi, bunun gibi. Demek ki, öyle ki, öyleyse, la yuflihu, felaha ermez, el kafirun, kafirler. Ve dün, onun yerinde olmayı temenni edenler, sabahlayınca, vay, Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay öyleyse, kafirler felaha ermez diyecekler. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini daraltır. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Yer ile yeksan ederdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez diyecekler. Öyleyse herkes ibret aldı. Karun'un sarayının ve kendisinin yerle bir olmasına ibretle baktılar. Ve gördüler ki rızkı genişleten ve daraltan Allah'tır. Ve kişi o kadar sahibi, servetin sahibi olsa da hem sarayı hem de kendisi mahvolabiliyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. İnsanlar için her olayda ibret vardır. Karun'un da bir sonu oldu. Sarayının ve kendisinin. Yerle bir olması sonucuna ulaşıldı. 83. ayet-i kerime. Tilke darül ahiret. Tu nec'aluha lillezine la yuridune uluven il ardi ve la fesada vel aki betu lil muttakin. Tilke bu, işte bu. Eddaru, el ahireti, ahiret diyarı, ahiret yurdu. Nec'aluha, onu kılarız. Li ellezine, onlara. La yuriduna, istemezler. Uluven, üstünlük. Fi el ardi, yeryüzünde. Ve la ve olmaz değil, fesaden fesat. Ve el akibetü ve akibet sonuç, li el muttakin, takva sahiplerinin. İşte bu akibet yurdu ki,

Onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. Akibet, güzel sonuç muttekilerindir, takva sahiplerindir. İşte Allah Teala burada güzel ahlaktan bahsediyor. Üstün olmak nefsin en büyük afetidir. Üstün olmak tutkusu. Başka insanlara üstünlüğünü kabul ettirmek. Onlardan üstün olduğunu onlara her zaman yukarıdan bakmakla yaşayan insanlar, başka insanları kendilerinden aşağı gören kibir sahipleri, işte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey tevazudur. Alçak gönüllüktür. Başka insanlara üstün olmak konusundaki hırs, nefsin afetidir. Öyleyse nefs üstün olmak ister, üstünlüğünü ispat etmek ister. Başkalarına bu sebeple hep ters davranır, yanlış davranır. Sırf üstün olduğunu ispat edebilmek için. Nefs devamlı şeytanla işbirliği halindedir. Ve şeytan herkese başkalarından üstün olmak için sebepler vücuda getirir. Ve o zavallı insanlar da hep bu istikamette bir faaliyetin sahibi olurlar. Aslında her nefsani üstünlük taslayan kişi Allah'ın katında kaybedenlerdendir.

Öyleyse Allah-u Teala burada iki unsurdan bahsetmiş. Birisi üstün olmak isteyenler, ikincisi fesat çıkarmak isteyenler. Kimdir fesat çıkarmak isteyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyi engelleyenler. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bunları öğretiyor. Fesat çıkarmak. Kimdir fesat çıkaranlar? Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler, bu fesat çıkarmak değildir. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men edilmesi hali fesat çıkarmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Ama sadece kendi günahı kadar, günahları toplamı kadar bir muhtevayı hangi cehennem içeriyorsa o cehenneme gidecektir. Yedi kat cehennemin aşağı doğru indikçe katları daha büyük azap sahiplerini ihata eder. Öyleyse fesat çıkaranlar kimlerdir? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına engel olmak. Onları Allah'ın yolundan men etmek. İşte bu işi yapanlar, başka insanların da felaketine sebebiyet verenler, onlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Ama ne üstün olmak isteyenler ne de fesat çıkarmak isteyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Tam aksine takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. İşte bakın ne diyor Rum Suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse takva sahibi olamaz. Bu birinci takvadır. Ve bu takvanın sahipleri bundan sonraki takvaları birer birer yaşayacak olanlardır. Takva sahipleri bu hastalıklardan kurtulma gayreti içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman henüz o afetleri yok olmamıştır. Ama nefs tezkiyesine başlayınca Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat onların kalplerini adım adım doldurmaya başlayacak ve bu insanlar o istikamette bir yerlerin sahibi olacaklar. Adım adım Allah yolunda ilerleyecekler. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. 22. basamakta ruhları Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili kardeşlerim bu. Bu takva sahibi olmanın üçüncü kademesidir. Üçüncü takva, ruhun Allah'a ulaşması. Allah-u Teala hepinizi
mutlaka takva sahibi kılar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Bismillahirrahmanirrahim 84. ayet-i kerime Men ca'e bil haseneti fe lehu hayrun minha ve men ca'e bis seyyiati fe la yüzellezine aminus seyyiati illa ma kânu ya'melûn. En kim ca'e geldi bi hasene bi ile el haseneti hasene iyilik sevap fe artık o zaman lehu onun için hayrun daha hayırlı minha ondan. Ve men ve kim ca'e geldi bi esseyyiati seyyiat kötülük ile fe o zaman la yüzda cezalandırılmazlar ellezine onlar amilu yaptılar esseyyiati kötülük illa ancak den başka mahkânı olmadılar ya amelun yaparlar yapıyorlar. Kim hasenat ile pozitif derecelere gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelere gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Burada Allah Teala kim diyor bir derecat kazanırsa o onun için daha hayırlısı vardır. Çünkü kazandığı derecatın 10 katını Allah Teala ona verir. Yetmez. Mürşidine ulaştıktan sonra bu 100 kat olur ve 700 kata kadar yükselir. Öyleyse bütün haseneler kat kat misliyle mükafatlandırılır. Kim de bir seyyiat ile gelirse seyyiat ile negatif derecelerle gelirse ona sadece yaptığı kadar ceza verilir. Yaptığı derecat kadar. Yani bir derecelik ceza kaybedilen bir dereceye karşılık tatbik edilir. Yani derecat kaybedenlerin cezası kaybettikleri derecelerin karşılığı kadardır. Ayet 85 Bismillahirrahmanirrahim innellezî ferada aleykel Kur'âne ne le raddüke ilâ me'ad kul Rabbi a'lemu men ca'e bil huda ve men huve fi dalalin mubin. İnne muhakkak o ellezi o ki farada farz kıldı. Aleyke senin üzerine sana el Kur'an'a Kur'an'ı. Le elbette radduke seni döndüren ila meadin dönülecek yere kul de ki Rabbi Rabbim. Alemu en iyi bilir men ca'e gelen kişiyi ve el hüda hidayetle. Ve men ve kimseyi hüve o fi içindeki dalalin dalayet mübinin apaçık. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Yani cennete ulaştıracak olandır. De ki kimin hidayet ile geldiğini ve kimin apaçık dalalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir.

insanlar için sürünecek yer mutlaka söz konusudur. Öyleyse dönülecek yer ya cehennemdir ya cennettir. Kıyamet günü yapılan hesaplaşmada sol taraftaki günahlardan sağ taraftaki sevaplar, sol taraftaki seyyiatten sağ taraftaki hasenat fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer tersi söz konusuysa, seyyiat hasenattan fazlaysa, günahlar sevaplardan fazlaysa, o zaman gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kimin sevapları fazlaysa o cennete girer, kimin günahları fazlaysa o cehenneme girer. İşte Allah Teala bunu Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde anlatıyor. Müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur diyor. Kimin sevapları ağır gelirse onların gidecekleri yer, girecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve Kasas suresinin 86. ayet kerimesi. Ve ma kunte tercu en yulka ileykel kitabu illa rahmeten min rabbike fela tekunenne zahiren lil kafirin. Ve ma kunte tercu ve sen ümit etmezdin en yulka ilka edilmesi ulaştırılması ileyke sana el kitabu kitap illa ancak rahmeten bir rahmet olarak min rabbike Rabbinden fe artık öyleyse la tekunenes sakın olma zahiren yardımcı liel kafirin kafirlere. Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. İşte kafirlere yardımcı olmamak söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müminlere yardım etmesi Allah Teala tarafından emrolunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 87. ayet-i kerime ve la yesuddûneke yesuddûneke en ayetillâhi bade iz unzilet İleyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikin ve la yesuddunneke ve sakın seni alıkoymasınlar an ayetullahi Allah'ın ayetlerinden bade sonra iz olduğu zaman unzilet indirildiği zaman ileyke sana ved'u ve çağır, davet et ila rabbike, Rabbine. Ve sen, ve la tekunenne ve sen olma. Minel müşrikin, müşriklerden. Sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Allah'ın ayetlerinden seni alıkoymalarına müsaade etme. Ve Rabbine davet et. Allah'a ulaşmaya
çağır. Allah'a ulaşmayı dilemeye çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriklerden olma diye hitap ediyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Hangi şirk bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci bir ilah kabul etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Putlara tapması da mümkün değil. O zaman ne kalıyor geriye? Şirkin bir başka türlüsü.

Allah'ın ayetlerinden alıkonulduğu takdirde böyle insanlar Allah'a değil, şeytana davet ederler. Rabbine davet etmediği takdirde hevasına uyduğu için müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Diğer sesinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne yapmış bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinmişler. Bir ilah varken Allah-u Teala hevalarını ikinci bir ilah yapmışlar. Şirke düşmüşler. Ve 88. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَحَارًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا تَدُوا ve tapma, ibadet etme me Allah'ı Allah'la beraber ilahen ilah ahare öteki diğer. La ilahe ilah yoktur. İlla'den başka hüve o. Kullu her şeyin şey halikun helak olucu illa ancak veçehu onun veçi onun zatı lehu onun el hukmu hükmü hüküm ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksin. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an'daki İslam. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sahabesi İslam'ı yaşadılar. Bu İslam bugün yaşanan ve kaideler, şartlar olarak sadece İslam'ın 5 tane şartını içeren İslami yaşantıdan fersah fersah farklı bir yaşantıydı. Onlar 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ve bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Asırlardan beri din öğreten alimler çıkmışlar. Kitaplar yazmışlar. O kitaplar tartışılmış. Ayrı ayrı kişiler taraftar toplamışlar kendilerine. Ve neticede sevgili kardeşlerim, bugünlere ulaşılmış. Öyleyse bugünlere baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an-ı Kerim'deki insanları hem cennet saadetine mutlaka götürecek olan hem de dünya saadetini mutlaka insanlara kazandıracak olan İslam'ın sadece posası kalmış. Özü tamamen İblis tarafından, üstelik din öğreticilerini kullanmak suretiyle yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle 14 asır geriye gidelim. Ne vardı? Bugün üniversitelerimizde öğretilen din öğretiminin hiçbirisi yoktu. Sadece 23 senede indirilen Kur'an vardı. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a 40 yaşındayken göründü. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda. Ona doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam insan hüviyetinde görünmüştü. İkinci adımını attı. Gene aynı şeyi söyledi. Oku dedi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gene aynı sözü söyledi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Ona kollarıyla sımsıkı sarıldı. Ve ikra bismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve o sırada ard arda Cebrail aleyhisselama cezbe geldi. Şiddetle Cebrail aleyhisselam titrediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de titreme geçti. Ve birlikte sarsıldılar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim parça parça inmeye başladı. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Ve tatbikat bütün boyutlarıyla sadece ve sadece Kur'an tatbikatıydı. Bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Bir defa daha tekrar ediyorum.
tatbikat, İslam tatbikatı, 14 asır evvelki İslam yaşanışı tamamen Kur'an-ı Kerim'e dayalıydı. Sadece bir tek kaynak vardı, Kur'an-ı Kerim. Diğer mukaddes kitaplar bir tatbikat alanı bulmamıştır İslam'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Kur'an'ı yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davranışlarda bulunduğu halde, siz onlara yine de muhabbet beslersiniz, diyor sahabeye Allah-u Teala. Şununla bitiriyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Neymiş konu? Konu Kur'an'mış. Kur'an'dan başka hiçbir kitap, hiçbir not, başka hiçbir tesir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmamıştır. Onu etkisi altına almamıştır. Ve o sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı hem yaşamıştır hem de sahabeye yaşatmıştır. Öyle düşünüyoruz ki bugünkü din alimlerinden hiç kimse şu ana kadar söylediğimiz, bu konuşmamızda söylediğimiz bu hususa hiçbir şekilde itiraz edemez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl yaşadıkları hayat tam bir Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaydı. Kur'an ahkamıyla yaşamaktı. Kur'an'dan başka hiçbir yardımcı faktör devreye girmemiştir. Her konuda kanun Kur'an'dı. Bir sonuca ulaşıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din Kur'an'daki İslam diniydi. Bugünkü İslam dini değildi. Bizim Allah-u Teala tarafından tayin edilen misyonumuzun temeli de buna dayanır. İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulduğu için Allah-u Teala bize bu görevi bugün verdi. Kur'an tamamen unutulmuştur. Ne demek istiyoruz? İnsanları kurtaracak olan bütün faktörlerden tamamen arıtılmıştır. Kur'an'daki insanları cennet saadetine ve dünya saadetine, kısaca kurtuluşa, necata ulaştıracak olan bütün unsurlar Kur'an'dan koparılmış ve yok edilmiştir. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan İslam'ı bugün artık bilmiyorlar. Arkasında ne yatıyor? Arkasında herkesin kitaplardan öğrendiği ilim yatıyor. O ilim Kur'an'ı ihata etmiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada Allah'a kavuşmayı diler kişi. Allah mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. İkinci safhada tabiiyet gerçekleşir.
Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırarak kendisine doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkartır ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu üçüncü safhadır. Birinci olay üçüncü basamakta başlar. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, skalasında, yelpazesinde, spektrumunda üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek yer alır. 14. basamakta mürşide tabiiyet yer alır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 3. safha. 25. basamakta kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani irşad olur. Kendisi irşad olur. İrşad edecek makamın sahibi olmaz ama kendisi irşad olma müessesesini tamamlar. Ve yedincisi de o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınır. İrşad makamına getirilir. İşte Kur'an budur, bundan ibarettir. 28 basamağın hepsi birden Kur'an'ın temelini teşkil eder. Bugün unutulmuş olan 28 basamak. Şimdi bu açıdan meselemize bakalım. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Kur'an'ı yaşamışlar mı? Gene Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Bunun için Allah-u Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Öz olarak giriyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a kavuşmayı, ruhunu ölmeden evvel kişinin Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Şimdi bu bir farz mıdır? Farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Dilemeseydi kişi şirkte olacaktı. Bu bir gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah'a kavuşmayı dilemek. İşte Lokman suresi 15. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Ve enübü ila rabbihim ve eslemu lehu min kavli. Yetiye kümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Sümme la tünserun. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a kavuşmayı dilemiş mi? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor.
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar yani sahabe, tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı, Allah'a kavuşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a kavuşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz mıymış? Üç defa, üç ayet-i kerime söyledik. Daha birçok ayet-i kerimede farz. Üzerimize farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor mu? Evet. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Farz, farzı yerine getirmişler. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış yalnız. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir kavram yok. Burası 3. basamak. 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması ve tabiyeti Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Bakara 45 ve 46. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istianeyi, mürşidinin kimliğini iste, sor Allah'a ve mürşidini öğren diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük bir iş değildir. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın dizaynı, açık ve kesin bir dizayn. Allah Teala hacet namazını kılıp istihane istemesini, mürşidini Allah'tan sormasını kişinin üzerine farz kılıyor. Ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a milaki olmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Bu takva, ikinci takva, takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci defa manasını kullanıyor. Ve vebtegû ileyhil vesilete diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Bu isteğin hacet namazı kılınarak gerçekleştireceği de söylediğimiz gibi farz kılınmış. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Müşriklerine Allah Teala ulaşmayı farz kılıyor. O onlara ulaşın diyor. Allah Teala bu vesileye nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor. Üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Hepsi tabi olmuşlar. Öyleyse olay ne? Bakalım gerçekten tabi olmuşlar mı? Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki
Habibim, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet mutlak olarak gerçekleştirilmiş.

Mürşide tabiyet gördüğünüz gibi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bugün mürşitler hapishanelere falan giriyor. Biz girdik. Bugün artık mürşit kavramı farzların arasında kesinlikle mevcut değil. Allah'a mülaki olmayı dilemek ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yok. Ki bu tabiyeti, bu mürşide tabi olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi birçok ceza bekliyor. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi gideceği yer cehennem olan bir kişi. O kişi kafir hüviyetinde. O kişi fıskta. O kişi küfürde. O kişi şirkte. Takva sahibi değil. Hidayette değil, dalalette. Giriyoruz 21. basamaktaki 3. safhaya. İkinci safhayı, yani mürşide tabiiyet farz mı? 14. basamakta farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Şimdi 21. basamaktaki 3. safhaya geliyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Farz mı? Elbette farz. Bir defa farz olduğu bir emirle bildirildiği için kesin diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Emrettiği emirse farz. Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala ruhumuza. Üzerimize kesinlikle farz. Bundan böyle olan kişileri ne diyor Allah-u Teala? Hidayette olanlar diyor, hidayete ermiş olanlar. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ve bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Davetesine de geçmişler. Ullel vef oldular diyor. Ama hidayete erdikleri Zümer 18'de kesin. Üçüncü safa. Bugün var mı? Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp
Allah'a vasıl edip, Allah'a kavuşturup, hidayete ermişler mi? Hepsi, sahabe dediklerimizin hepsi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sahabedir. Hepsi hidayete ermişler. Üzerimize farz, hepsi hidayete ermişler. Bugün İslam'ın 5 şartından başka ne kalmış sevgili kardeşlerim önümüzde? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide tabiiyet, ne ruhumuzu Allah'a ulaştırıp hidayete ermek, hiçbirisi artık bugünkü İslam'ın 5 şartından ibaret İslam tatbikatında yok. 4. kademe, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hada sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden söz almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın diye, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben size bana kul olacaksınız diye, ey fizik vücutlar bana kul olacaksınız diye sizden ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Ve bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizin fizik vücutlarından Allah-u Teala ahd almış, üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, yani Hristiyanlardan ve Musevilerden olan, kitaplı olanlar, kitaplı dinlerin müntesiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Evet, farz. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Biz bugün ne söylüyoruz? Bunun farz olduğunu söylüyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe bu farzı nasıl gerçekleştirmişlerse bugün de gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz. Yani Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ve hangi din adamı şimdi bana çıkar da biz zaten bunları biliyorduk diyebilir? Öyleyse burada bir büyük vebal söz konusu değil mi? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa, Kur'an'la yaşamışsa başka hiçbir kaide onun itibar etmediği bir husussa, sadece Kur'an'daki kaideler, kanunlar, Kur'an'ın emirleri onun tarafından esas alınmışsa, bütün sahabe onunla beraber bu Kur'an gerçeklerini yaşamışlarsa, Kur'an bunları üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların bu 4 tane faktör saydık henüz, hiçbirisi bugün din öğretiminde tatbikatta değilse, ne üniversitelerimizde, ne İmam Hatip liselerinde, ne de 80 binden fazla kadrolu, 87 bin kadrolu olduğu söyleniyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu söylediklerimizin hiçbiri bu muhterem zevat tarafından bırakınız tatbikatını bilinmiyorsa, onlar bu hususları bilmiyorlarsa,
Ve biz insanları Kur'an'a çağırıyorsak ve bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru bu hakikatleri bilmemeleri sebebiyle yol alıyorsa, o zaman durup düşünmek mecburiyetinde değil miyiz? Quo vadis demek zorunda değil miyiz? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Yolculuk açık ve kesin bir şekilde cehenneme. Kur'an'ın insanları cennet saadetine götürecek olan bütün esaslarını yok etmiş iblis. Bunu yapan iblis, yakından biliriz. Kainattaki bizi en büyük düşman olarak belleyen tek yaratık, iblis, şeytan. Ama yenilmeye mahkum, eli mahkum. Gelecek yıllarda böyle olduğunu göreceksiniz. Geleceği nereden biliyoruz? Biz bilmiyoruz. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bilmiyoruz. Biz sadece Allah'ın bize söylediklerini biliriz. O söyler, biz de emin olarak, kesin olarak konuşuruz. İşte bunlar Allah'ın öğretisidir. Eğer o bize bunları öğretmeseydi, biz 14 asır evvelki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin hayatına, Kur'an-ı Kerim'e sizi nasıl davet edebilirdik ki? Ama şimdi bu hakikatleri o koskoca kadronun bilmediği kesin değil mi? Hangi din adamı, hangi profesör bizim karşımıza çıkıp da biz bunları zaten biliyorduk diyebilir? O kadar da kalmıyor. Daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek var. Farz mı? Daimi zikre ulaşmak, ulul elbab olmak manasına geliyor. Li ulul elbab yeskürunallâhe yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusu sevgili kardeşlerim. Ve üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki, feskürün namazı kıldıktan sonra feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farz. 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet, hepsi olmuş. Demin adı geçen Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bir defa daha tekrar edelim. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine ve Kur'an'a tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler ve üzerlerine farz. Hepimizin üzerine farz sevgili kardeşlerim. Hepimizin üzerine farz. Ve bu farzı 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra gelen kademe ihlas kademesi.
üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerime farz. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif demek İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşayan ve Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş insan demek. Hanifler olarak nefsinizin kalbini halis kılmakla emrolunuyor insanlar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolunuyor ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunuyor. Böyle olan insanlara muhlis diyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlara deyin ki, o kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bundan evvelki kademedeki ulul-elbab, 7 tane yer kadını görebilenlerdir. Yer katı, muhlislerse 7 tane gök katını Allah'a ulaştıran yoldaki 7 katın bütün özelliklerini görebilenlerdir. Bundan sonra salah makamı gelir. İhlas makamından sonra 28. basamak. Orada kişinin günahları örtülür, salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Ve bundan sonra Allah-u Teala onları irşad makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe salaha erip de Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmiş mi? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikünel ahirin var ya, o sabikünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Tabi olmanın mürşide tabiiyeti, ihsanla tabi olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabeye tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yedi safa. Tam 7 tane safa. Yedisi de farz. Bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Dinle ilgisi olanlar, bu söylediklerimizi dinleyip tahkik etmek dururken, siz söylediklerimizden habersizmiş gibi davranıyorsunuz ve o 70 milyon insanın cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesinden hiç etkilenmiyorsunuz. Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmek değil mi? Şimdi size sualimiz var. Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sini de farz kılmış mı? Hiçbiriniz bana hayır kılmamış diyemezsiniz. 7'si de farz. Şimdi soruyoruz. Sorumluluk mevkiinde kimler varsa hepsine soruyoruz. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde, Kur'an'da farz olan 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler mi?
gerçekleştirmişler. Bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, ne ilahiyat fakültelerinde, ne İmam Hatip liselerinde öğretilen derslerin hiçbirinde bu 7 safhanın 7'si de mevcut değilse, bırakınız hepsini, daha birincisinin mevcut olmaması halinde, yani Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu değilse, o kişinin durumu bir korkunç durum. Gideceği yer, bırakınız diğerlerini, gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden el ele verip insanları kurtarmaya çalışmıyoruz? Neden? Ne kalmış geriye Kur'an'daki İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlarla cennete gideceğinizi ümit ediyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyler hep yanlış sevgili kardeşlerim. Zannediyorsunuz ki Allah'a kişi inanmışsa, kalbinde zerre kadar iman varsa, o kişi cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayır, giremeyecek. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin oradan çıkıp da cennete gidemeyeceğini ispat ediyor. Anlamıyor musunuz? Cehenneme giren bir kişinin cehennemde yandıktan sonra cennete gidebileceğine dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri görmek, hayat filmlerinizde kıyamet günü hayatınızın filmini göreceksiniz. Orada kaybettiğiniz dereceleri ve kazandığınız dereceleri göreceksiniz. Size mizan takdim edilecek. O mizanla bütün hayatınızın her kazandığı derecenin, hayatınızda her kazandığınız derecenin ve her kaybettiğiniz derecenin mizana göre tam olarak yerlerinde olduğunu göreceksiniz. İşte o görmekten bahsediyor o ayet. Ah sevgili kardeşlerim, ne kadar dertli olduğumuzu biliyor musunuz? Bütün bu hakikatleri bilip de sizleri, dini insanlara öğretenleri doğruya ulaştıramamak, siz evvela öğreneceksiniz ki onlara öğretebilirsiniz. Bu gerçekleşemiyor. İlim gururunuz sizin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Bırakınız kendinizi, şu 70 milyon insanın, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesi sizi hiç yaralamıyor mu? Vicdanınız sızlamıyor mu? Öğrendiğiniz ilmin hem doğru olduğunu zannediyorsunuz, hem de sizi kurtaracağını zannediyorsunuz. İkisi de yanlış. Hem öğrendiğiniz ilim doğru değil, hem de sizi kurtaracağı zannınız doğru değil. Ne yazık ki kurtulamazsınız. Çünkü
İslam Kur'an'ın Kur'an'da yaşanan İslam'a ait olan bütün faktörlerini bugünkü İslam tatbikatı artık yaşamıyorsa insanların bugünkü din tatbikatıyla tatbikatın muhtevasındaki 32 farzla veya 54 farzla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değilse bu bir fitne değil midir? Bu fitneden hala kendinizi sorumlu tutmayacak mısınız? Bu İslam'ın 7 safhası, 4 teslimi sizlere bir defa daha ispat ettik ki Kur'an'daki İslam'dır. Biz sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'daki İslam'a değil mi? Biz bunları söylemeden evvel siz bunların hiçbirini bilmiyordunuz. Öyle değil mi? Bilmiyordunuz, öyle değil mi? Öyleyse o zaman omuzlarınızda vebal yok mu? O zaman yüreğiniz sızlamıyor mu?

sorumluluğunuzu gerçekten idrak etmemek, gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan, sizlerle beraber yol alan o 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Hanginiz sözlerimize hayır diyebilirsiniz? Öyle değil diyebilirsiniz. Siz bize insanların asırlardan beri Kur'an dışında yazdığı, geliştirdiği bir din ilmini takdim ediyorsunuz ve onun doğru olduğunu, üstelik Kur'an'a uygun olduğunu söylüyorsunuz. Hem yanlış, hem Kur'an'a uygun değil. Zaten yanlışlığı da oradan çıkıyor. Sadece dindeki doğrular İslam aleminde de bütün dünyada da Kur'an'a uygun olmakla geçerlidir. Çünkü Kur'an'dan evvelki İncil'de de ondan evvelki Tevrat'ta da aynı esaslar var. Yedi safanın yedisini de Tevrat'ta da İncil'de de tespit ettik. Yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona bağlı olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yine yetmez. Bütün bunlardan evvel yaşayan Hazreti İbrahim'in dininin bu yedi safanın yedisini de ihtiva ettiğini ve şeriatın, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın şeriatını, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatını ihata ettiğini, hepsinin aynı şeriat, tek bir şeriat olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala, biz Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din söz konusudur. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin dini tek bir dindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize sahip kıldı. Bizi bu ilme sahip kıldı. Bununla sadece iftihar ederiz. Biliyoruz ki biz bugünkü din ilminin bütün sahiplerine karşı bir savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onlar bu savaşı ortaya çıkardılar. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alırken buna seyirci kalmamız mümkün olamazdı. Bu bir fikir savaşıdır, fikri mücadeledir ve kaynağını Kur'an'dan alır. Neticede sevgili kardeşlerim, şunu göreceksiniz ki bütün insanlık bu söylediğimiz şeylerin hepsini öğrenecek, öğrenecek ve dünyadaki savaşlar son bir savaştan sonra sona erecek. Bütün dünya sulh ve sükun içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir yeni hayata girecekler. Bolluk ve bereket çağı. O çağın kapısından girmiş bulunmaktayız. Ama sizlere anlatabilmek için tam 30 yıl geçti. Şimdi de gelişme çağında gene bir süre geçecek. Ama mutlaka
dünya sulh ve sükuna yapılacak olan bir büyük son savaştan sonra dünya mutlaka sulh ve sükuna kavuşturulacak. Şeytan ve onun avanesi insanların kibirlerine, gururlarına hitap ederek, onları kandırarak ne kadar mani olabilir buna? Bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Elbette Allah galip gelecek. O günler geldiği zaman bunları tekrar konuşacağız. Falanca tarihte bunları söylemiştik, hatırlıyor musunuz diyeceğiz sizlere. Şimdiye kadar birçok defa söylediğimiz gibi Allah Teala'nın bize önceden haber verdiği her şey bugüne kadar gerçekleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim İslam'ın Kur'ani temelidir. Kur'an bu temeli atmış. Ondan evvelki bütün mukaddes kitaplar aynı temele sahip. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar yaşamışlar. Ve onlardan bu ilmi alan bütün kavim resulleri ve onlara tabi olanlar da yaşamış. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bir peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında hiçbir zaman bulunmadık. Bize böyle bir iftirayı atan şeytanın yardakçıları, ondan aldıkları ilhamla, vahiyle bunları bize söylüyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ortalık aydınlandığı zaman bu sulh ve sükun devresi geldiğinde hepimiz o insanları ibretle, büyük bir pişmanlık içinde göreceğiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Kur'an'dan ve İslam'dan koparılan Kur'an kavramları. Bu seri inşallah devam edecek. Bu akşam sizlerle birinci konumuzu konuşacağız. Mümin olmak. Mümin olmak İslam'dan ve Kur'an'dan koparılmıştır. Allah'ın Kur'an'da tanımladığı mümin olmakla bugün üniversitelerimizde öğretilen mümin olmak birbirine hiç benzemeyen iki kavramdır. Şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarını kesin bir ölçüyle yok etmeyi, dejenere etmeyi, saptırmayı, asli unsurlarını devre dışı bırakmayı başarmıştır. İşte bu kavramlardan bir tanesi mümin olmak. Mümin, imanın sahibi olan demek. İman, inanç demek. Demek ki mümin, inanan demek. Şimdi zamanımızda mümin kimdir diye soruyoruz. Cevap geliyor, Allah'a inanan mümindir. Öyle midir sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan mümin midir? İnsan Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine erebilir mi? Sual. Hadi bakalım, düşünün. Bir kişi Allah'a inanıyor. O bir mümin midir? Standartlara bakıyoruz. Allah Teala müminler cennete girer diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Allah'a inanan insanlar bizim toplumumuzun %90'ından mutlaka daha fazlasını oluştururlar. İnanmayan insan ateist sayısı çok azdır. %1'in de çok daha altındadır. Allah'a inanmayan, karşı çıkan, tabiat vardır, Allah yoktur diyen, her şeyin kendi kendisine oluştuğuna inanmaya çalışan, aslında inanmaları da tamam mümkün değil de, insanlar. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Geri kalan insanların %90'ını oluşturan ki,

kesinlikle inanıyor Allah-u Teala'ya. %90'dan daha fazlası, %99'dan belki daha fazlası Allah'a inanıyor insanların. De bu insanlar acaba Allah'ın cennetine giderler mi? Allah'a inanıyorlar diye. Başka bir ifadeyle Allah'a inanmak kişiyi mümin kılar mı? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala mümini ve kafiri birbirinden ayırmış. Diyor ki müminler cennete girer. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse inançla cennet arasındaki ilişkiyi kurmamız lazım. Dehr suresinin 3. ayet kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız. İmma şekura, imma kefura. Ama dileyen küfredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Şakir ve kafir iki ayrı dizaynı ifade eder. Şakir Allah'a şükreden ve şükrü kabul edilendir. Kafirlerin şükrü kabul edilmez. Öyleyse kimdir şakir, kimdir kafir? Öbür taraftan mümin ve kafir kavramları birbirinin tamamen zıttıdır. Kafir İnanmayan, kefere kelimesi ve küfar kelimesi bunun çoğulu, inanmayanlar. Mana itibariyle böyle durum. İnananlar ve inanmayanlar ve halk geniş açılı olarak şeytan tarafından buna inandırılmış. Allah'a inanıyorsa bir kişi mümindir. Allah'a inanmıyorsa mümin standartları içerisine o kişiyi alamıyoruz. Acaba bu kadar basit mi? İnsanımızın %99'u en az böyle olduğunu kabul edersek, %99'u olduğunu kabul edersek, 100 milyon olsaydık, içimizden 1 milyonun inanmaması lazımdı. Demek ki 70 milyon olduğumuza göre eğer aramızdan 700 bin kişi inanmıyorsa %1 inanmayanlar, 700 bin kişi yok inanmayanlar. Ondan çok daha aşağıda. Öyleyse bizim ülkemizde herkes mümin. Allah Teala müminleri cennetine alacağını söylüyor. Kafirler ise ölçü olarak verdiğimiz cehenneme giren bir daha cehennemden çıkmaz konusunda ard arda sıraladığımız 29 tane ayet-i kerimede genel olarak kafir kavramı kullanılıyor cehenneme gidecekler için. En aşağı 30 tane, 40 tane, en aşağı 20 tane ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse bir sonuca buradan varıyoruz. İnsanların %99'undan fazlasının cennete girmesi lazım müminler diye. Girerler mi? İki ekstrem ucun sonuçlarına bakalım gelin beraber. Optimistler ve pesimistler ne diyorlar? Bu karamsarlar diyorlar ki, yahu kardeşim, biz müminiz, Allah'a inanıyoruz ama sahabenin bile 10 tanesine nasip olmuş Allah'ın cennetine girmek. Hiç bizim gibi bir insan Allah'a inanıyor,
Yani mümin, ben müminim ama cennete gireceğime inanamıyorum doğrusu diyor. Optimistler içinse cevap hazır. Arkadaş diyor, ben Allah'a inanıyorum. İnandığıma göre müminim. Mümin olduğuma göre Allah Teala bu ayet-i kerime gelince beni mutlaka cennetine alacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. O zaman onu hatırlatarsınız eğer, ya kardeşim peki ama sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, zekat veriyor musun, kelime-i şehadet getiriyor musun? İslam'ın 5 tane şartını hatırlatıldığını farz edin. Büyük kısmı onları da yerine getirmiyor. Ama söylenen de kesin yani. Müminleri Allah cennetine ulaştıracak ve kişi Allah'a inandığına göre mümin olduğuna kesin şekilde inanıyor. O zaman diyoruz Allah Teala müminleri cennetine alacak ama seni nasıl cennetine alacak? Sen Allah'ın hiçbir görevini yerine getirmiyorsun. Sadece inanıyorsun diye Allah Teala'nın seni cennete alacağına inanıyor musun? O zaman duruluyor. Ama diyor ki tamam ben Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Öyleyse ne yapacak Allah Teala beni? Önce cehennemini alacak tabii. Ne kadar suç işlediysem o kadar zaman cehennemde kalacağım. Cezamın süresi dolunca hapishaneye girip çıkıyormuş gibi o zaman oradan çıkacağım. Allah Teala beni cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, evvela bu kabusu bitirmemiz lazım. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Bir defa daha size bu konudaki ayetleri sadece ayet numarası vererek vakit geçmesin diye sadece ayet numarası vererek bildirmek istiyoruz. Cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmayacağını söylüyor Allah Teala. Ve 29 tane ayet-i kerime açık bir şekilde bunu söylüyor. Sadece ayetlerin numarasını ve kelimelerle en kısa ifadeyi. Birinci ayet Araf 36. Ülâike ashabün nârü hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Birinci ayet. Araf 36. İki, Ashab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Ashab 64'te Allah Teala diyor ki Allah kâfirleri lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ashab 65, Halidine fiha ebeda. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Ülâike ashabün nâru hüm fiha hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4, Bakara 39. Ülâike ashabün nâru hüm fiha hâlidûn. Beşincisi Bakara gene 81. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Altıncısı Bakara 217. Ve ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Altı ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. Bakara 257. Yedinci ayet-i kerime. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Aynı ifade. Onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 275, aynı ifade, 8. ayet. Beyine 6. Fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşindedir. Cehennem ateşinin içinde halidine fiha. Orada ebediyen onun içinde. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşindeler. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12 haş 17 ennehumâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisinin, o ikisi de
ateşte ebediyen kalacaklardır.

13. ayet-i kerime mücadele 17. İlahi ashabın nar hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve halidun finnari. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. Mümin 103. Fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Uttüle ebba ve cehenneme halidine. Halidine fiha. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 17. Fethüle ebba ve cehenneme halidine fiha. Nahl 29. Cehennem kapılarından ebediyen kalmak üzere girin. 18. ayet-i kerime Labisine fiha ahkaba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 19. Yuthilhu naren haliden fiha. Hadi ateşe girin. Ateşe atılırlar. Ebediyen kalmak üzere, daimi kalmak üzere ateşe atılırlar. Nisa 93, 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemi halden fiha. Onların cezaları cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21. İlla tarika cehennemi haldiniyen fiha ebeda. Nisa 169. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. Rad 5. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen kalmak üzere cehennemdedirler. Ülâike ashabin nâri halidine fîhâ. Aynen. Tekavvün 10. 23. ayet. 24. ayet Tövbe 17. Fî nâri hüm halidun. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu le nare cehenneme haliden fiha. Onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 26. Tövbe 68. Vel küfare nare cehenneme haldine fiha. Kafirler için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. İlâike ashabin nare hüm fiha halidun. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Kıyletüle ebbabe cehenneme haldine fiha. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren insanların bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse abesle iştigal etmeyin. Allah'ın söylediği doğrulardan hareket edin. Demek ki iyimserlerin kanaati geçerli değil. Allah-u Teala'nın insanları önce cennete alıp da iyilikleri kadar cennete bırakması, sonra oradan çıkartıp ya da önce cehenneme alıp da kötülükleri kadar cehennemde kalmaları, sonra da iyilikleri kadar, yani kaybettikleri dereceler kadar cehennemde kalmaları, bundan sonra da cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle önlemiş. Bir defa bu büyük yanlış girmiş halkımızın zihnine. Neler kopmamış ki sevgili kardeşlerim? Cehennem mefhumu kopmuş insanlarda. Kur'an'dan ben cehenneme girerim ama bir süre kaldıktan sonra mutlak oradan çıkarım inancı var. Öyleyse mümin olmayanların cehenneme girdikten sonra cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne birinciler doğru söylüyor, ne ikinciler. O sahabenin bile 10 tanesine cennet çıkmış, diğerleri cehenneme gidecekler diye düşünen zavallılar Kur'an'dan hiç haberdar olmayanlardır. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki o ümmü nebi resule tabi olurlar,
onların hepsi oldular, onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesine ulaşmış. Kim tabi olmuşsa, ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır, hepsi cennet müjdesine kavuşmuşlar. Öyleyse ikisi de yanlışlara inandırmışlar kendilerini. İkisi de yanlışları sebebiyle kurtuluşları mümkün olmayan bir noktadalar. Biri zaten ümitsiz, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olduğuna göre bana hiçbir zaman olmaz. O zaman ben ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye Allah'ın yoluna gireyim? Hiçbiri gerekmez. Ben nasıl olsa hep cehennemde kalacağım diye düşünüyor adam. Diğeri ise cehenneme girecek ama cennete gireceğine kesin şekilde inanıyor. İkisi de yanlış sevgili kardeşlerim. Öyleyse mümin kimdir? Mümin olmanın birinci şartı Allah'a inanmaktır elbette. İnanmayan kafirdir. Sadece inanmadığı için cehenneme gidecek değildir zaten. Allah'a inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Bu sebeple cehennemden kurtulması da hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse cennete girecek olanlar, orada ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Müminlerdir. Peki bir kişi hangi noktada mümin olur? Gördük ki Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması onu Allah'ın cennetine ulaştırmıyor. Yani o kişi peşin olarak biliyor ki cehenneme gidecek. Oradan cennete ulaşacağını zannediyor. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın söylediği başka esaslar olmalı. Evvela kanunlarına bakalım Allah-u Teala'nın cennete girmek için, bir insanın cennete girebilmesi için ne olması lazım? Temel şart, kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından çok olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse insanların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri çeşitli istikametlerde belirtilmiş. Kimdir cennete girenler? Birinci ölçü, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse bakalım sadece bu ölçüye uyanların mümin olması lazım. Çünkü müminlerin gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olan cehenneme gitmeyecek olandır. Gireceği yer cennet olan, ebediyen cennette kalacak olandır. Görüyorsunuz ki daha konunun başındayız. Her şey yanlış. Cehenneme girenin cennete gireceği zannediliyor. Bir süre orada hafif tertip kavrulduktan sonra onun gideceği yerin cennet olacağı zannediliyor. Allah'a inanıyor diye kişi mümin olduğunu zannediyor. Gerçekten inanç açısından bakılsaydı sadece o kişi mümin olacaktı. Öyleyse mümin olmanın standardı nedir? Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan kişi Allah'a inanmasına rağmen hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bu boş inançların hepsini yıkmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı mutlaka esas almak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a ters olan açıklamalarını devre dışı bırakmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olduğumuz noktada bizim gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim,
28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanlar var, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak. İkinci basamakta olayların tesiri altında insanlar davranış biçimlerini sergilerler. Bu davranış biçimleri onların mümin olduğunu veya mümin olmadığını sergilemez. Davranış biçimlerine göre bu insanlar, ikinci basamaktaki davranış biçimlerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler ya da seçilmezler. Allah-u Teala insanlardan seçeriz diyor. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçmek bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür aynı anda ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar o kişiye. Dördüncü basamak. Yusuf suresinin 53. ayet kelimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala burada Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimlere başlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa mutlak olarak ulaşırlar. Çünkü Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başladıktan sonraki 5-6 dakika içerisindeki bir zaman parçasında o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Ona bir furkandır, bu verdiği furkandır. İrşat makamını görmek, seçmek gözde. Görme hassasının üzerindeki kıçaveti alır, gene bir furkan verir kişiye. Kişinin gözlerinin görmesi değil, kendisinin görmesi lazım. Sonra bir furkan daha verip kulaklarındaki vakrayı alır, bir furkan daha verip İşitme hassasının üzerindeki mührü alır. Bir furkan daha verir, kişinin kalbinin mührünü açar. Bir furkan daha verir, kalbindeki ekiniti alır. Son furkanla, yedinci furkanla da kalbine idraki önleyen ekiniti kalbinden alarak idraki sağlayan bir idraki o kişinin kalbine koyan ekinet bunun adı. Kişi ekinneti alır, kalbine ihbat koyar, kişinin kalbi muhbit olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin idrak hassasını Allah-u Teala böylece açmış olur. Diyor ki, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa böyle yaptığı takdirde biz ona furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Her verdiği furkanla yedi furkanın her birinde o kişinin günahlarının yedide bir kadar sevap hanesine rakam yazdırır kiramen katibe meleklerin Allah-u Teala. Böylece yedi tane furkanla rakam tamamlanır. O kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Bu kişi
Böylece sevapları günahlarından fazla olacağı için birinci kat cennete ehil olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki bu kişinin özelliği nedir? Bu kişi mümindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi mümin olmuştur. Birinci özelliği Allah'a inanıyor. İnanç açısından özelliklerinden bahsediyoruz. İkinci özelliği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncü özelliği bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Böyle bir kişi, bu üç özelliğin sahibi kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi mümin olamaz. Bu özelliklerine rağmen Allah'a inandıktan başka, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inandıktan başka, bunun üzerine farz olduğuna inandıktan başka, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmez. Örtmezse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve ne yaptı? Allah Teala günahlarını örttü. Kişiye 7 tane furkan verdi. Kişi 7. basamağa ulaştı. Burada bir mümin vardır artık. Neye icabet eden? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden. Bu birinci davettir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini, birinci kat cennetini mutlaka elde etmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra ertesi gün ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cennete ise sadece müminler girerler. Allah Teala mümin olmayı bu standartlarda açıklığa kavuşmuş, kavuşturmuş. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala kimlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. لَا يَرْجُونَ diyor Allah-u Teala. Dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar diyor. Tatmine ulaşırlar diyor. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ülaike mevahumün naru bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle onların girecekleri yer ateştir diyor. Giren de gördüğünüz gibi demin bir daha oradan çıkamaz. Öyleyse bu insanın özelliği ne? Bu cehenneme giden insanın özelliği ne? Demin gördüğümüz Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacak ki Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme girsin. Eğer kazandığı dereceler fazla olsaydı bir evvelki ayet-i kerime olan 102. ayet-i kerime sebebiyle bu kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesi gerekirdi. Cehenneme gireceği kesinleştiğine göre, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gitmesi kesinleştiğine göre, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişi cehenneme girecek ve bu kişi hüsranda olanlardan birisi. Bu kişi mümin değil. Allah'a ulaşmayı neden mümin değil? Gideceği yer cehennem olduğu için mümin değil. Müminlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Cehenneme gidecek hiç kimse mümin standartlarında sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller,
hüsranda oldukları için, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu kişiler mümin olamazlar. Bunlar cehenneme gidecek olanlar, mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, gideceği yer cehennem. Peki dileseydi ne olacaktı? Dileseydi Kur'an-ı Kerim ne isim veriyor bunlara? Amin olanlar diyor. Amin olanın durumuna bakıyoruz. Amin olan kişi nereye girer? Amin olan kişi Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresinin birinci ayet-i kerimesi. Vel Asr'e İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asr'a yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Öyleyse bunların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Ve bu insanlar öyleyse mümin. Allah'ın cennetine girecekleri kesinlik kazanıyor. Amin olmak kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan da inanan, mümin de inanan, imansa inanç. Öyleyse amin olanla mümin arasında fark var mı? Kur'an dizaynı içerisinde mümin olan kişi amin olan kişidir. Amin olamayanlar kafirlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıklık getirmiş konuya. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagut yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların dostudur. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur diyor Allah Teala. Allah ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Şimdi ikiye ayrılıyor kişiler burada. Amin olanlar, ikinci grup kafirler. İkinci grup kafirler olduğuna göre amin olanlar Allah'ın dostları. Müminler zaten mümin olmakta aynı kökten geliyor. O kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nura ulaşsalar bile, nefslerinin kalbi aydınlansa bile Allah'ın yolundan saptıkları zaman tekrar kapkaranlık bir dünyaya geri götürülürler. Mümin olmuşlarsa da mümin olduktan sonra tekrar küfre düşerler. İşte iki grup. Birisi amin olanlar, birisi kafirler. Birisi Allah'ın dostları, birisi tağutun dostları. Öyleyse Allah'ın dostları müminler, özellikleri amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek müminler, dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah Teala ölçüyü net ve kesin olarak veriyor. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Allah Teala Allah'ın dostlarını ve şeytanın dostlarını bir başka açıdan daha değerlendirmeye tabi tutuyor
Ve gene aynı sonucu görüyoruz. Ne gördük? Ayrı ayrı açılardan konuyu inceliyoruz. Aminu olanları gördük. Allah'a ulaşmayı dileyenleri gördük. Onlar Allah'ın dostları, müminler. Kafirleri gördük. Onlar tağutun dostları, kafirler. Şimdi bir başka cepheden daha bakacağız olaya, müminleri diğerlerinden ayırabilecek olan bir ayrı özelliğe bakacağız. Tek bir fırkada olmak veya fırkalara ayrılmış olmak. Kimdir tek bir fırkada olan, kimdir fırkalara ayrılmış olan? Gelin beraberce bakalım. Bakıyoruz Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve yekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Yani puta tapanlardan olma. Öyle mi? Hayır. Allah-u Teala asıl şirki veriyor. Bütün insanların içine düştüğü, farkına bile varmadan düştüğü korkunç bir şirk müessesesi. Şirke bakıyoruz şimdi beraberce. O kişilerden olmayın ki, müşriklerden olmayın, o müşriklerden olmayın ki diyor Allah-u Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri elindekiyle ferahlanırlar. Onlar bölük bölük olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama Allah'a yönelmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, takva sahibi de olmazlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, takva sahipleri Allah'ın cennetine girenlerdir. Burada Allah'a yönelmeyi dilemeyen kişinin müşrik olduğunu söylüyor Allah Teala, şirk içinde olduğunu söylüyor. Ve isimlerini veriyor fırkalara ayrılanlar. Sadece iki grup insan yaşar. Müminler, kafirler. Gene sadece iki grup insan yaşar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olay açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkte olmayanlar. Şirkte olanların gideceği yer cehennem olduğuna göre ve takva sahiplerinin cennete gireceğini Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 98. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade ettiğine göre bütün takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ayrıca Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse takva sahipleri kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimler cennete girer? Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Kimler cehenneme girer? Takva sahibi olmayanlar. Yani fırkalara ayrılanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah-u Teala bir açıklama getiriyor bize. Sadece iki grup insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek takva sahibi olanlar. Gidecekleri yer cennet. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kurtuluşuna ulaşmışlar. Şirkten kendilerini kurtarmışlar. Takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Acaba bu açıdan meselemize baktığımız zaman bunlar mümin midirler? Demin görmüştük mümin olduklarını.
Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, müminler kalpleri aydınlanacak olan, cennete girecek olan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun dostları, kafirler. Şimdi beraberce Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bir defa daha kesinleştiriyor olayı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Hedefi hatırlayalım. Ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime girmelerini engelleyeceğim. Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler gördük ki demin ifade ettiğimiz Velasur suresinde amin olanlar hüsranda değiller. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla gidecekleri yer cennet olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Bunlar hüsranda olmadıklarına göre cennete girecekler. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala iki grup insandan bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala burada çok açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılanların mümin olmadıklarını, sadece o tek fırkayı oluşturanların mümin olduğunu söylüyor. Kimdi o tek fırkanın sahipleri? Rum 31 ve 32'de takva sahipleri. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Sadece onlar mümin. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması o kişinin mümin olması için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünmüyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Eğer dilemiyorsa o fırkalara ayrılanların arasında. Sadece dilediği zaman takva sahibi, sadece dilediği zaman amin. Öyleyse amin olanlar takva sahibi midir? Ki amin olanlar mümindir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, amin olanlar takva sahibidir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus suresinin 61, 62, 63. ayetleri. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Şimdi bu noktayı diğer ayetle karşılaştıralım. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah ona ulaşmayı dile, ona yönel ve takva sahibi ol. Burada ne diyor? Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Birinde amin olmak kullanılıyor, birinde minip olmak kullanılıyor. İkisi de kişiyi takva sahibi yapıyor. İkisinin de manası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir defa daha bakalım. Allah kimleri kendisine ulaştırıyordu? Minip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Şura suresi 13. ayet-i kerime.
Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan, o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın bir sözünün garantisine girmek demek. Sözüne, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördüğümüz gibi kişi amin oluyor, takva sahibi. Kişi münip oluyor, takva sahibi. Takva sahipleri cennete girecek. İster amin olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. İman açısından bu kelime, diğeri de münip, yönelme açısından. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı. Ruhunuzun Allah'a ulaşması için önce münip olmanız lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetiyüküm l'azâbe sümmelâtun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Münip olanları kendisine ulaştırıyor. Münip olanlar takva sahibi ve amin olanlar takva sahibi. İki ayrı ayette takva sahibi olanların birinde amin olanlar olduğu, ötekinde münip olanlar olduğu ifade ediliyor. İkisi de yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim bu insanlar? Dileyenler, tek bir fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, diğer bütün fırkaları ulaştırıp, diğer bütün fırkaları oluşturup, takva sahibi olamayanlar, dalalete kalanlar, hüsranda kalanlar ve şirkte kalanlar. Şirkte olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Dalalette olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Bir defa müminlerin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cehenneme giren herkes müminler safında yer alamaz. Cehenneme gidecek olan hiç kimse müminler safında yer alamaz. Öyleyse nereye ulaştık? Cehenneme gidecek olan insanlardan. Onlar mümin değiller. Peki bu insanların müşterek özelliğine bir defa daha bakalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul iken, yani kafir iken, hangi ayet-i kerime gelince? Bakara suresinin demin anlattığımız 257. ayet-i kerimesi gelince, tağuta kul olanlar, tağuta dost olanlar, kafirler. Kul olmak, dost olmanın da ötesinde dostluk. Onlar kafirler. Kul olmaktan kendilerini kurtardıklarına göre sahabenin mümin oldukları yer neresi? Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, nokta, orada müminler. İşte her seferinde tek bir fırkada olanlarla bütün fırkalarda, geri kalan bütün fırkalarda olanları Allah-u Teala karşılaştırıyor. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Demek ki müminleri oluşturan sadece bir tek fırka müminler, mutlaka cennete girecekler.
geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olacaklar. Hepsinin de gideceği yer cehennem. Sadece o tek fırka mümin. İşte o tek fırkayı oluşturanlar şirkte de olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak ya da şeytanın kulu olmak, Zümer 17 bunu net olarak açıklıyor. Bütün sahabe önce tağutun kuluymuş. Yani kafirmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri zaman mümin olmuşlar. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kulu olmak, o da mümin olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte mümin kavramı Kur'an'dan böyle kopmuş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Kaldı ki mümin olmanın daha başka şartları da söz konusu. Kişinin 7 tane inanç şartının sahip olması lazım. Allah'a inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevte inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanmak. 7 tane inanç şartının da sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu muhtevada bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu bütüne dikkatle bakın. Doğmalarla, uydurmalarla, insanların asırlardan beri uydurduğu yalanlarla kimse Kur'an-ı Kerim'e set çekemez. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalar inşallah devam edecek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili arkadaşlarım, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sırate, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet

verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah-u Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. Emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirmek üzere, emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah Teala. Gayril magdubi aleyhim üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman
Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütalaa ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veleddalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başın üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan yol demek. Ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var. Bu dünyada başlıyor. Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol, bir doğru çizginin oluşturduğu yol, doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah-u Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran
sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. Şimdi eğer bu bunun adı hidayetse bunun ışığı altında Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekun lillahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarikan illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da
Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla, sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol. Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. İrşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseker bil uvvetil vuzga enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu, sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında da diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada
ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay ve sebil-i rüşt. Sebil-i rüşt, sırat-ı müstakimi, sebil-i gay, sırat-ı cehennemi ifade ediyor. Tarik-i cehennem, sırat-ı cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela sırat-ı müstakim müezzesine dikkatle bakalım. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir sırat-ı müstakim var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde,
1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri, yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir, sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birinci de, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı tarik-ı müstakimdir. İstikamet üzere olan tarik. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarik. Yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu tarik-ı müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarık-ı müstakimin ikinci menzili, ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye gelinir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir.
üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar. Secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbhatullah mahallidir. Ve burada Sıbhatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık, oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte, ikisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebebiyle Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden
sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sidretül Müntaha. Sidretül Müntaha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sidretül Müntaha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sidretül Müntaha'da üçüncü sebil de, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir, orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sidretül Müntaha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena, yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor. Sığınak diyor. Kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zâlikel yevmül hakkı femen şâid tehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi dört tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvab adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay
iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur. Tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. Yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kata kadar tarik-i müstakim devam eder. Yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru yedi tane alem geçilir. Sitret-ül Müntaha'ya ulaşılır. Üçüncü sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar.
kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar, birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gökyatına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. Onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için, bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ülkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi
Yani üçüncü sıratımızda kim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. Dört sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz.

yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim, hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi, bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir, Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için,
daha çok insanın

mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarına mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında
Konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah-u Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında iblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için bizden azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe,
yerine koymadıkça, onların yerine Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman, %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen.
Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların
emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüleri başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefs ve ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı
sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergâhta bir, ana dergâhta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillaha geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısından fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki
zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesveselerinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlıların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkırazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh, Allah'tan aldığı emirler gereği
emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı apaçık. Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen İblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için.
ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki, kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, faz ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, faz ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım, hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizde değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın
oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde, onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuz da garanti, cennet mutluluğunuz da garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah Teala'nın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları mağfiret etsin." Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile

işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler. O ayetin ışığında nasılsa Allah-u Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af müessesesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah-u Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af günahların sıfırlanması, mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe, günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve başlangıçta affedilmesi her ikisi de şefaat istikametinde geçerli. Peygamber Efendimiz

Aleyhisselam'ın şefaatidir bu. O insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların affıyla mağfiret arasında bir farklı yapı var. Mağfiret, ikinci defa günahları affetmek istikametinde bir müessesedir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyet müessesesinin oluştuğu anda günahları mağfiret edeceğini kesinleştiriyor. Ve Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin önünde tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazıların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazıları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada, tabiyet noktasında Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa
onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah Teala. Burası Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabii neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir. Ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların aff edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem aff tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor, mağfiret adı altında. Yetmez, bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman, Allah-u Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar bire 10 verirken, o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor mürşidine ulaştığı günden itibaren. Bu kişi Allah-u Teala'dan derecat kazandığı her an bire 10 değil, bire 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında 1:200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında 1:300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında 1:400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında 1:500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh 1:600 ve 1:700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata muhatap olması söz konusu ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman,
derecat kazandığı zaman kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş, onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşidine tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah-u Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah-u Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah-u Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır. İhsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala o kişiye, o günün itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki, kim Allah'ın yolundaysa ve fi sebilillah olmak, Allah'ın yolunda olmak demek. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ve kim infak ediyorsa diyor Allah-u Teala 261. ayet-i kerimede,
Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde 2 grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken, bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa, 24 saat zikir yapsa, o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişidir. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Göğsünü teslime açar. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. İşte Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslimi açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner. Bu 2 nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2'yi hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah Teala ona 1'e 100 vermeye başlamıştır. Fi sebilillah, ruhu Allah'ın yolunda olan kişi demek. Ve de kişi infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah Teala.
nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi, ondan sonra %7 her fazla birikiminde ruhun zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah-u Teala için o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa, böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması halinde, tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan artık 1:100 almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır, söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin görüyoruz ki tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ya da asıl ifadesiyle Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine enamte aleyhim, gayr-ı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsedebilmek, bu bir büyük mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bugünlere ulaştık. Hepinize ulaşmak imkanını buluyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sanki sizin odanızdaymış gibi, sizin karşınızdaymış gibi sizinle konuşmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi denizinde yüzüyoruz. Sizlerle birlikte tüm güzellikleri yaşamak, İşte Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu. Allah'ın söyledikleri bütün boyutlarıyla mutluluğa davettir. Allah, sevgili kardeşlerim, herkesin mutlu olmasını ister. O, öyle bir Allah'tır ki insanların mutluluğunu sağlamak üzere Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuştur. Eğer sıralamaya bakarsanız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir cehennemden kurtuluş noktası, bu nokta bir insanı dünyadaki en mutlu insan haline getirir. 7-8 aylık bir süre. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutluluğu daha çok artacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, yarıyı açtığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani ruhu, mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanet dememiş, emanetler demiş. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Nefsiniz bir emanettir. Daha ötesine geçeyim, iradeniz de bir emanettir. Bu emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmenizi Allah açık ve kesin bir şekilde emrediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ruhunuz mu? Allah ruhundan size üfürdüğü için bir ruhunuz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefâ fîhî ruhihî diyor.
Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Herkes doğduğu anda Allah Teala tarafından onun içine üfürülür, ruh üfürülür. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi kesildiği için mutluluk hayatı başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. Şeytanın o kişiyi azdırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kapılar açıktır. O sadece mutlu olmanızı ister, yetmez. O yaratıcı olarak emretmenin kainattaki yegane sahibidir. Allah emreder. Çünkü bütün mahlukat, kainatta ne görüyorsanız hepsi Allah'ın yaratığıdır. O yarattığı için emretmek yetkisinin de sahibidir. Şeytan emredemez. Şeytan ancak kandırabilir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesinin yarısı nefsinin kalbindeki afetlerin, yani kötülüğü emreden, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden nefsin afetlerinin yarısının yok olduğu yerde kişi mutluluğun yarısını yaşar. Öyleyse Allah ile ilişkiler mutluluğa doğru bir merdiven muhtevasındadır. 7 basamaklık bir merdiven, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman, ancak o zaman Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka hayattayken, dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırır. Eğer bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu devrede mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu nefs açısından %51 nurun kişinin tasarrufuna geçtiği bir devredir. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Huzur içinde bir dünya mutluluk yarı yarıya. Ama konunun dahası var. Bir insan eğer dik yokuşu tırmanmaya azmederse, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye, o zaman o
günde 3 saatlik veya biraz daha fazla olan zikrini 6 kat arttırmak mecburiyetindedir. Kim bunu başarırsa zikrini 18 saatin ötesine ulaştırırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu insana olan büyük sevgisini gösterir Allah-u Teala'nın. Daha başlangıçtan itibaren bir ayrıcalığın sahibidir insan. Çünkü insandan başka hiç kimseye Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne cinlerin ruhu vardır, ne şeytanların ruhu vardır, ne hayvanların ruhu vardır, ne bitkilerin, ne sudaki mahlukatın, hiçbirisinin ruhu yoktur sevgili kardeşlerim. Ruh insana hastır. Sadece insan Allah-u Teala tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhun sahibidir. Böyle bir dizaynda Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın bir hediyesine talip olmak demektir. İsteyene karşılıksız olarak Allah'ın tevdi ettiği, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, herkesi kendisine mutlaka ulaştırdığı bir büyük nimet. İşte insanların birçok devirlerde yaşadığı, sonra tekrar unuttuğu Allah-u Teala'nın bu nimeti bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından onlara sunulmak üzere hazır bekletilir. Ama insanlar unuturlar. Daha doğru bir ifadeyle şeytan insanları unutturur. İşte bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü safa. Daha sonra daimi zikre ulaştılar. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. Nefslerinde hiç afet kalmadı. Mutluluğu enine boyuna bütün muhtevası içinde yaşadılar. Orada mı kaldılar? Hayır, kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiler. Ulul Albab makamında yerlerin melekûtunu, İhlas makamında göklerin melekûtunu Allah onlara gösterdi. Sonra da iradelerini Allah teslim aldı. Ve onların nurlarını arttırdı. İrşada memur ve mezun kıldı.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz müessese bir uyum halidir. Mutlak uyum haline daimi zikre ulaşanlar sahip olabilir. Nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nurlarla kaplanmıştır. Kişi her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşar. Onun da şartları başkaları gibidir. Ama o, Allah'ın kendisine öğrettiği çerçeveden, pencereden olaylara bakar. Olayları Allah'ın kendisine hissettirdiği hüviyette yaşar. O bilir ki, severse sevilecektir. O bilir ki, nefret onun hayatında olmaması lazım gelen bir müessesidir. Zaten oluşması da nefsin afetlerinden hiçbirisi mevcut olmadığı için mümkün değildir. Öyleyse sevginin çatısı altında o kişi bir ömür geçirecektir. Bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanı kainattaki en üstün varlık olarak yaratan Allah en çok insanı sever. Ve zaten emri de Allah'a kul olmamızdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kulluktadır. Mürşide tabiyetinde ikinci kulluğa geçer. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluktadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademe kulluk. Nefsin teslimi beşinci kademe kulluk. Muhlis olmak altıncı derece kulluk. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılmak yedinci derece, yedinci seviye kulluktur. Kulluğun en üstün boyutu iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikrin tesbihe çevrilmesi olayıdır. Bütün insanlar için bütün kapılar açıktır. Allah her şeyin en güzelini biz insanlar için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O insanlara sadece acıyın. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyada düşmanlıkların, nefretin, kinin bütün boyutlarıyla yaşandığını görüyoruz. Biz en çok bizim ülkemizde böyle bir havanın mevcudiyetinden hüzün duyuyoruz. Neden hüzün duyuyoruz? Çünkü biz hepimiz bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Onlar mutluluğu yaşadılar. Onlar tasavvufu yaşadılar. Asker de tasavvufu yaşayanlardan oluşuyordu.
Yeniçeriler diyorsanız, onların mürşidi Hacı Bektaş Veli'ydi. Bütün tarikatlar Osmanlı devrinde ayrı ayrı konularda hüküm fermaydı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi çıraklığa kabul edilmezdi. Kalfalık, ustalık ayrı ayrı seviyelerin gerektirdiği bir özellik taşırdı. Saraydaki Enderun, tusafın da muhtevasında olduğu bir ilim merkeziydi. Saray öğretim okulu. Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmayan usta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya nizam vermiş olan, sadece başkaları için yaşamış olan bir devlet vardı, Osmanlı. Ulaştığı her ülkede gayesi adaleti temin etmekti. Asillerin elinde inim inim inleyen halkı Allah'ın kendilerine emrettiği bir statü içerisinde adaletle yönetmek üzere bir o ülkede birçok eser vücuda getirmek üzere Osmanlı fetih yapardı. Orası artık Osmanlı tebaası olurdu. Bu demektir ki kadıların o muhteşem adaleti artık o ülke içinde geçerliydi. Sevgili kardeşlerim, her gittiği yeri Osmanlı sadece imar etmiştir. Nerelerde Osmanlı'nın fethi söz konusuysa oralara dikkatle bakın. Hala ayakta duran birçok Osmanlı eseri göreceksiniz. Köşkler, binalar, camiler, medreseler, kervansaraylar, her biri ayrı bir muhteva taşırdı. Onlar mutluydular. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlardı. Ve cennete kucak atarak kalplerini cennete açarak şehit olurlardı veya normal bir ölümle ölürlerdi. Ama kendilerine düşen her şeyi yapmış olurlardı. Hırsızlıkların, cinayetlerin en az olduğu bir Osmanlı memaliki düşünün. Osmanlı'yı inceledikçe, bugünün bu yapısına baktıkça hayran olmamak mümkün değildir. İşte şu anda kadınların sokakta para çantalarını
ellerinde taşıdıkları takdirde herkesin gözü önünde çantaların ellerinden gasp edildiği, alındığı bir korkunç durumla karşı karşıyayız. Her yerde her an insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, kaosun her seviyede yaşandığı bir huzursuzluk ortamı. Kuvvetin hükmettiği bir dizayn. Şimdi Osmanlı'yı yakından bilirseniz, buna nasıl üzülmezsiniz sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzel olduğu bir dünya nizamından böyle bir kaos ortamına

insanların ezan seslerinden rahatsızlık duyduğu bir ortama, böyle bir dünyaya ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu kaos ortamında mutlu olunabilir mi? Bireysel olarak, kişisel olarak, ferdi olarak, evet, şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Ona kötü davranılabilir ama onun mutluluğu sarsılmaz. Mutluluk, nefsin afetlerinin yok olmasıyla vücuda gelen bir müessesedir. O, afetlerin yok olduğu bir ortam. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep Allah ile geçirin. Allah sizinle beraber olsun. Bütün güzellikleri yaşayın. Bunun için yapmanız lazım gelen şey sevmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Nefretin kol gezdiği bir dünyada sizler Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler sevginin temsilcileri olacaksınız. Yeni bir dünya kurulacak. O dünyada sevgi hakim olacak. Bu kaos patlamasının arkasında bir dünya mutluluğu yeşerecek sevgili kardeşlerim. O günlerin geleceğinden de hiç şüpheniz olmasın. O günlerin kurulmasında vazifeliyiz. Bir son kaos dönemi yaşıyor dünya. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, insanların Allah için değil, şahsi menfaatleri için yaşadığı, başkalarını ezdiği, sömürdüğü birbirinden nefret eden insanlarla oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle iftar ediyoruz. Siz sevgiyi yaşamaktasınız. Siz dünyaya örneksiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için yaşıyorsunuz. Hepiniz etrafındakiler için fedakarlık ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için çırpınıyorsunuz.

Bir hayat boyunca böyle olacaksınız. Gelecek günlerde hakikatlerin adım adım anlaşıldığını, insanlar arasındaki kinin, husumetin yani hasmane davranışların, kinlerin sona ereceği bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sülhü kurulacak. Şeytan insanları bu hedefe ulaştırabilmek için önce Musevileri dinlerini unutturdu. Sonra Hristiyanları unutturdu. En sonra da İslam'ı unutturdu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan asr-ı saadeti Osmanlı yaşadığı ikinci defa bu ikinci asr-ı saadetti. Gelecekte sizler yaşayacaksınız. O üçüncü asr-ı saadet olacak. Ama sizler dediğim bir küçücük topluluk değil. Yeni bir dünyanın kurulmasında sizler metaldar olacaksınız. Kapıdan ilk girenler sizlersiniz. Altın kapı. Göklere insan ruhlarını çıkaran altın kapı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar hakikatleri öğrenecekler. Şu anda dünya insanının problemi her din grubunun kendi dinini unutmuş olmasıdır. Aslında onların her birinin kendi dini tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlar o dinin gereklerini tatbik etseler, o zaman daimi zikre ulaşacaklar. Kalplerinde hiçbir afet kalmayacak. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir dünyaya doğru yürüyoruz ki önümüzdeki devirde vücuda gelecek son savaşlardan sonra bütün dünya bir sulh ve sükuna ulaşacak. O günleri gösterdi Allah-u Teala bize. O günleri yaşayacaksınız. İnsanların sulh ve sükuna kavuştuğu yeni bir dünyada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Sevmek sizin temel muhtevanız olsun. Nefret etmeyiniz. Kim size karşı yanlış bir davranışta bulunursa, siz ondan af dileyiniz. Bu büyüklüğü gösterdiğiniz zaman, o kişiyle aranızdaki buzların eridiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah sizleri seviyor.
liyakatine nispetinde seviyor, çok seviyor. İşte o sizleri seven Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada sonuçlandırıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle El-Fatiha, As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir aradayız. İbrahim Suresi'nin son ayetlerinde inşallah beraber olacağız.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İbrahim Suresinin 47. ayet-i kerimesi. Rahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tahse bennallâhe muhlife va'dihi rusuleh. İnnallâhe azizün züntikam. Ve kelimelerin yapısına ulaşıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. Ve öyleyse la tahsebenne Allah'a, Allah'ı sakın sanma, zannetme. Muhlife, muhalefet eden, vaadini yerine getirmeyen

muhalefet edenden ziyade sözünde hilaf bulunan. Vaadini yerine getirmeyen, vaadihi, vaadi.

Allah'ın vaadi.

Resulehu, onun Resulleri, İnnallâhe, muhakkak Allah, azizün, azizdir, yücedir, züntikamin, zu intikamin, intikam sahibi. Allah Teala buyuruyor, Fela tahsebennallâhe, öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi rusulehu, resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen sanma sakın. Üçüncü suali, üçüncü cümlecik. İnnallâhe azizün züntikâmin. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Fela tahsebennallâhe, öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi resûlehu, resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen. İnnallâhe azizün züntikâmin. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Bu üç cümleciyi cümleler haline getirdiğimiz zaman, öyleyse Allah'ı sakın, resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi olmaz. Allah söz vermişse, bunun manası Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile Resulleri arasında direkt bir kalp hattı vardır. Allah Resullerinin kalplerini kullanarak Resullerle konuşur. Hangi sözü verdiyse yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah'ın Resulleri güçlüklerle mutlaka karşılaşmışlardır. Ama Allah her seferinde o güçlükleri tesirsiz kılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o Allah verdiği sözü mutlak olarak yerine getirendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir grup Mekke kafirine, belki aynı zamanda Mekke'deki puta tapanlardan bir kısmı, onlar eşraf diye, yani halkın arasında itibarı olan zenginler, eğer İslam'ın arasına girerse faydalı olur ümidiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara telkinde bulunuyor. Gelin tabi olun. Sizi irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım diye. Onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Diyorlar ki en çok konuşan birisi, şu ayı görüyor musun diyor, gökteki ayı. Evet görüyorum diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. O ayı diyorlar, diyor o kişi, eğer ikiye ayırabilirsen, fekhedebilirsen ayı, o zaman biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ben ayı fekhedemem. Ayı ikiye ayırmam söz konusu değildir. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama Allah'a dua ederim, Allah'tan talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bana söz verirse ki ayı ikiye ayıracaktır, mutlaka ayırır, ayı fekheder. Ama Allah ayı fekhettiği takdirde o zaman bana tabi olacak mısınız? Oradakilerin hepsi birden diyorlar ki evet, o zaman mutlaka biz sana tabi oluruz. Ve ayrılıyorlar oradan. Sonra Allah Teala ayı fekhetmek konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a evet diyor, biz ayı fekhedeceğiz. Ve ay fekhediliyor. Allah Teala ortadan ikiye ayırıyor ayı. Müşrikler de görüyorlar, o kafirler de görüyorlar ki ay fekhedilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki işte diyor Allah verdiği sözü gerçekleştirdi ve ayı sizin istediğiniz gibi fekhetti. Şimdi sıra sizde diyor. Hadi bakalım siz de bana verdiğiniz sözü tutun. Siz de sözünüze sadık olun. Sizin de sözünüzde
Ulf olmasın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. E o taraftan cevap geliyor. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir, büyüdür. Allah'ın Resulleri Allah'tan bir mucize isterlerse Allah onu yerine getirir veya getirmez. Bu Allah'ın vereceği bir karardır. Ama her devirde ne zaman Allah'ın Resulü Allah'ın bir mucizesine sebebiyet verse, Allah'tan o mucizeyi talep etse de Allah Teala onu yerine getirse, bütün devirlerdeki insanlar hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bu muhakkak ki apaçık bir büyüdür diyorlar. Sihir, Arapça adı, büyü, Türkçe adı. Oysa ki Allah Teala söz vermiş ve yerine getirmiş. Ama o kişiler diyorlar ki hayır, o muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bütün devirlerde Allah'ın dostları eğer Allah'tan talepte bulunmuşlarsa, Allah'ın Resulleri Allah Teala da talebi kabul buyurmuşsa mutlaka yerine getirir. Allah da karar verebilir, sözünde huf olmaz. Allah Teala bir kavmi resullerine düşmanlık ediyorlar diye yok etmek kararını verirse, ondan sonra artık resul Allah Teala'dan o kavmi için af dilese bile Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirir. Ad kavmi için, Semud kavmi için, Lut kavmi için hep bu tarzda cezalandırılmalar olmuştur. Ve Allah Teala bu sefer de cezalandırma konusunda söz vermiştir ama mutlaka sözünü gerçekleştirmiştir. Allah'ın sözü asıldır. Kimse Allah'ın sözünü, verdiği sözü değiştirmesine sebebiyet veremez. Allah söz verdiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve İbrahim suresinin 48. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tubed de lul ardu gayrel ardi ves sema vatu ve berezu lillahil vahidil kahhar. Kelimelere geliyoruz. Yevme, o gün, tübeddelü, değiştirilir. Bir halden, şekilden, bir başka hale, şekle döndürülür. El ardu, yeryüzü. Gayre, başka. El ardı, yeryüzü. Ve semavatü ve semalar. Ve berezu, ve ortaya çıktılar. Li Allahi, Allah'a, Allah'ın huzuruna. El vahidi, tek olan, bir olan, tek olan, vahid olan, el-kahari, kahar olan, kahretmeye gücü yeten. Yevme tübeddelu, o gün tebdil edilir.
döndürülür, değiştirilir.

cümleciklere geçtik. Yevme tübeddelu. O gün döndürülür. Değiştirilir. El ardu gayrel ardı. Yeryüzü başka bir hale, kendisinden gayrı bir hale döndürülür. Ve semavatü ve semalar da döndürülür, değiştirilir. Ve berezu ve ortaya çıkmış olurlar.

Lillahil vahidil kahhari, vahid bir tek ve kahhar olan Allah için.

ve bariz onlar ortaya çıkmış olurlar. Bariz olurlar diyor Allah Teala. Ortaya çıkarmak, görünmek. Göstermek. Lillahi Allah için. Lillahil vahidil kahhari. Lillahi Allah için el vahidi el kahhari. Vahid olan, tek olan ve kahhar olan, kahredici olan Allah için bariz olurlar. Ortaya çıkarlar. Ortaya çıkmış olurlar.

cümlecikleri cümleler haline getirelim. O gün arz, yani yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, yani döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, yani bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.

O gün yani kıyamet günü diyor Allah Teala. Bütün insanlar Allah'ın huzuruna o gün mutlaka ulaşacaklardır. Biliyorsunuz kıyamet günü zaman önce duracak. Sonra geriye dönecek zaman. Geriye döndüğünde de Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde zaman geriye döndüğünde bütün insanların yaşadığı devirlere zaman ulaşacaktır. Zaman o ana geri döndüğünde insanlar o andaki yaşamakta olan insanların hepsi yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından canlanıp yükselerek indi ilahiden evvel mahşer meydanında toplanacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar da o anda orada ölmüşlerdir. Ondan evvel ölmüş olanların da hepsi zaten ölmüştür. Bu birinci ölümdür. Sonra zaman geriye doğru dönerken o zamanlarda bütün kainatta yaşayan insanlar canlanacaklar ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Mahşer meydanında toplandıkları zaman Allah Teala sura ikinci defa üfürttürecek ve bütün insanlar ikinci defa öleceklerdir. Orada mahşer meydanında. Sonra tekrar canlandırılacaklardır.

her biri aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatını yaşayacak hüviyette bir iç organlar sistemiyle ve enerji beden olarak yaşlanmayan, değişmeyen bir beden olarak bütün insanlar yeniden hayata geri döndürüleceklerdir, yani diriltileceklerdir. Yetmez, bütün nefsler berzah alemlerinden gelecek, o fizik vücutların içine gireceklerdir. Cennet hayatını da cehennem hayatını da beraber yaşayacaklardır. İşte Allah Teala semaların ve yerin başka bir hüviyete dönüştüğünü söylüyor ve onların da bütün insanların da Allah'ın huzuruna çıkmış olacağını. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve terel mücrimine yevme izin mukarrenine fil asfadi ve tere ve sen görürsün el mücrimine mücrimler suçlular yevme izin günü mukarrerine birbirine bağlanmış olanlar fi içinde el asfadi bukağı, kelepçeler, zincir. El safedu, kelepçe. Asbapta sefedunun çoğulu oluyor. Veya zincir, insanları birbirine bağlayan bir zincir. Çünkü kelepçeler insanları birbirine bağlamaz. Kelepçe iki eli birbirine bağlar. Ama zincir bütün insanları birbirine bağlar. Cümlecikler ve tere el mücrimine ve mücrimleri görürsün. Yevme izin günü, kıyamet günü. Burada izin gününü Allah Teala kıyamet günü diyor. Ama Kur'an'ın birçok yerinde izin günü mürşide tabi olunan gün olarak da değerlendiriliyor. Mukarrenine fil asvadi kelepçelenmiş birbirine bağlanmış, birbirine zincirlerle bağlanmış. Bu cümleleri birleştirdiğimiz zaman ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Ve artık cehenneme girmiş insanlar orada cehennemde birbirlerine bağlanmışlar, zincirlerle birbirine bağlanmışlar, kelepçelenmişler. Bu kimseler kim? Mücrim. Cürüm, suç demek Arapça. Mücrim de cürmü işleyen, suçu işleyen. O gün ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Kıyametten bir görüntü.
cehennemin içindeki insanların durumu, kelepçelerle bağlılar, sımsıkı bağlanmış durumdalar.

Ve niçin bağlanıyorlar? Kaçamamaları için. Aslında zaten kaçmaları mümkün değil. Ama azabı gördükleri zaman, yaşamaya başladıkları zaman ateş onları sarıp da etlerini yaktığı, yakarak bitirdiği zaman o süre içinde onlara hep acı duyacaklardır. Acıyı duyunca kaçmak isteyeceklerdir ama kaçamayacaklardır. İşte kaçmayı önleyen şey onların zincirlerle birbirine bağlanmasıdır, kelepçelenmeleridir. Ve İbrahim suresinin 50. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Sera biluhum min katranin ve tağşa vücuhehum nar. Serabiluhum, onların serabilleri, onların serabili gömlekleri, min katranin, katrandan, ve taşa, ve kaplamıştır, sarmıştır, vücuhehum, onların yüzleri, ennârı, ateş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Serabiluhum min katranin, onların gömlekleri katrandandır. Ve taşa vücuhehumun narı, ve onların yüzlerini, onların yüzlerini ateş sarar. Yani kızgın ateşte yanmak, yüzlerinin ateşte yanması söz konusudur.

Öyleyse gömleklerin katrandan olduğu, insanların yüzlerini ateş sardığı bir cehennem söz konusu. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala cehennemden birçok manzara veriyor. Ateşe yaslanırlar diyor. Ateşte erinler içindedirler diyor. Ateşte bütün vücutları yanar, erir ve ölmek isterler, ölemezler diyor. Yanıp eriyen vücutlarına yeniden et giydiririz diyor. Yeniden yanarlar diyor. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar şu dünya hayatını yaşarken onların akılsızlıklarından kaynaklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler cehenneme girmeyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Mutlaka yaşarlarsa, 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah Teala onlara, mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünyada da o süreç içinde yaşarken dünya hayatının da yarısını mutlulukla geçirecekler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Kur'an'ı bilmeyen zavallılar, onların hepsi ne yazık ki cehenneme gireceklerdir. Bu olayı yaşayacaklardır. Katrandan elbiseler giyecek ve yüzlerini ateş saracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve insanların bazısını bu tarzda cezalandırıyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar bir tek cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Yüzlerce grup suç işleyenler var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değil. Öyleyse hepsini ortak paranteze alabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, bunlar mücrimler olarak vasıflandırılıyor. Birinci suçları bu, Allah'a ulaşmayı dilememek. Ondan sonra her biri diğer suçlarının durumuna göre, derecesine göre birinci kat cehennemde azap edilirler. Ya da eğer cehennem de en alttan en üste doğru dereceleniyorsa, o zaman yedinci kat cehenneme girerler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Allah'ın emirlerini, eremlerini yerine getirmişler. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için en üstteki cennetlere gireceklerdir. Sonra da derece derece insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, sonra bu ayetleri gizleyenler, sonra bunları yaptıktan başka Allah'ın Resulleriyle alay edenler, başka insanlara zararı dokunanlar, onları öldürenler, en alt kata da şeytanla işbirliği yaparak başka insanları büyüyle, hüddamla aylarca, yıllarca rahatsız edenler. Bu insanların her birisi ayrı bir cehenneme girecektir. Ama en alt cehenneme girecek olanlar, bu büyüyle, hüddamla insanlara işkence edenler, onları azaplandıranlardır. İşte sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cehennemden sadece bu sebeple bile kurtuldunuz. Ama onunla kalmadınız, tabi oldunuz. Onunla kalmadınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Bundan sonra kiminiz beka kademesinde, kiminiz züht makamında, aranızda fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler mücrimler değilsiniz. Sizler kurtuluşa ulaşanlarsınız. Necata ulaşanlarsınız. Felaha ulaşanlarsınız. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 51. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Li yezziyallahu kulle nefsin ma kesebet. İnnallâhe seri'ul hisâb. Ne diyor Allah Teala? Kelimelere bakalım. Li yezziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafat. Liyezziyallahi, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafatı vermesi içindir. Kulle, hepsi, bütün, tamamı, bütünü, tamamı. Nefsin, nefs. Ma, kesebet, kazandığı şeyler. İnnallâhe, muhakkak ki Allah seriül hisab, hesabı çabuk görendir. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Li yezziyallahu, Allah'ın karşılığını ceza veya

Rükû. Faat. Allah'ın karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Kulle nefsin, bütün nefsler. Ma kesebet, kazandığı şey. Kazandığı, iktisap ettiği.

İktisap ettiğin şey. İnnallâhe seri'ül hesabi. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Allah'ın şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü mahkeme-i kübrada olacaksınız. Ne hakim, ne savcı, ne şahitler bir mahkeme hüviyetinde olmayacaktır. Kendi hayat filminizi göreceksiniz. Mahkeme-i kübra odur. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman süresi içerisinde ne yaptınız? Yaptığınız her şey, her saniyesi pozitif veya negatif derecelerle dolu olarak oradadır. Ne yaptıysanız, yaptığınız her şey oradadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, başka birinin hayat filmini değil, kendi hayat filminizi seyrediyorsunuz. Elinizde mizan var. Dünya ve kainattaki bütün suçların da, bütün güzelliklerin de, yani bütün derecat kaybettirecek olayların da, bütün derecat kazandıracak olayların da var olduğu, muhtevasında yer aldığı bir mizan gösterime girecektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hem düşüncelerinizin hem efalinizin yani fiillerinizin, davranışlarınızın orada göründüğünü göreceksiniz. İki film birden göreceksiniz. Birinde düşünceleriniz var. Ne düşündüğünü düşünmüşsünüz. İkincisinde fiiliniz var, ne yapmışsınız. Böylece mizan, vücuda getirdiğiniz bütün olaylardaki taammüt miktarını tasarlayarak işleme miktarını kasıtlı olarak tahakkuk ettirdiğiniz hataları, günahları, gene kasıtlı olarak vücuda getirdiğiniz bütün güzel davranışları mizan gösterecektir. %100 taammüdün hakkını vererek. Ve böylece hayatınız boyunca göreceksiniz ki en ufak bir yanlışlık yapılmamış. Çünkü elinizdeki mizanın hayat filminiz boyunca gösterdiği bütün rakamların orada hayat filminizde de aynı olduğunu göreceksiniz. Allah'ın adaletini size mutlak olarak ulaştığını, size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Hurma çekirdeğinin içindeki lif kadar bile size Allah'ın zulmetmediğini göreceksiniz. Size zulmedilmediğini göreceksiniz. Ve hayat filminizin başında kiramen katibin meleklerinizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hayat filminizin gösterdiği rakamların bir tarafı çok olacaktır. Kaybettiğiniz dereceler tarafı çok olacaktır veya kazandığınız dereceler tarafı çok olacaktır. Hangi taraf çoksa onun neticesini alacaksınız. Eğer kazandığınız dereceler çoksa bunun mükafatı Allah'ın cennetine girmenizdir.
orada ebediyen kalmanızdır. Eğer kaybettiğiniz dereceler çoksa, bunun cezası cehenneme girmenizdir. Orada ebediyen kalmanızdır. Bir savcı, bir hakim ve suçludur, suçsuzdur diyen, o tarzda suçluluk ve suçsuzluk şahitleri mevcut değil. Ama şahitler mevcut. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş misiniz? Gerçekten mürşidinize ulaşıp tabi olmuş musunuz? Gerçekten Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bütün peygamberlerin dininin gerektirdiklerini yapmış mısınız? Yoksa yapmamış mısınız? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala bu ayette bir de Allah hesabı çabuk görendir buyuruyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Kim bir herhangi bir fiili işlerse, ister pozitif bir fiil olsun, mesela Allah'ın bir namazını kılsın, o kişinin hesabına her saniye değerler yazılır. Namaz kılıyorsanız, hayatınızın her saniyesine pozitif dereceler yazılır, zahit dereceler yazılır. Zikir yapıyorsanız gene aynı şey olur, zahit dereceler yazılır. Başka birine bir kötülük yapıyorsanız, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, bu sefer de hayatınızın bu işlemleri yaparken her saniyesine negatif dereceler, nakıs dereceler yazılır. Ve rakamlar kümülatif olarak devamlı toplanır. Ama hangi fiili işlediyseniz, o fiilin karşılığı olan derecat hesabınıza yapılmış ve hesap kapatılmıştır. Fiile karşı kaybedilen derecat, negatif fiile karşı, yani seyyiate karşı nakıs derecat, kaybedilen derecat. Ama buna karşılık eğer işlediğiniz bir salihat ise veya hasenat ise her ikisinde de derecat kazanmanız söz konusundur. Kazandığınız dereceler zahit derecattır. Öyleyse

dereceler, pozitif dereceler yazılacaktır, artı dereceler yazılacaktır. Kendisine yapılan kötülük kadar. Böylece zulüm yapanın amel defteri sıfırlanır. Fiiliyatıyla derecatı arasında bir sıfırlanma söz konusudur. Ve zarar verdiği kişinin de amel defteri sıfırlanır. Gördüğü eza ile kazandığı derecat birbirinin tam eşididir. İki defterde tamamlanmıştır. Ama ya o kişi intikam almayı istiyorsa, intikam aldığı zaman bu sefer o kendisine evvelce zulüm yapılmış olan kişi aynı derecatı kaybedecektir. Aynı miktarda bir intikam almışsa, baştan suçu işleyen de kendisine zulmedildiği için bu sefer aynı derecatı kazanacaktır. Burada fiiller de sıfırlanmıştır, dereceler de sıfırlanmıştır. Zalim kötülüğü yapan bir miktar derecat kaybetmiştir, aynı miktarda derecatı kazanmıştır, dereceler sıfırlanmıştır. Başka birine bir zarar vermiştir, aynı miktardaki zarar ona da verilmiştir. Aynı fiille, fiiller de birbirine eşitlenmiştir. Zalimin amel defteri böyle, mazlumun da amel defteri aynı. Kendisine bir zulüm yapılmıştır. O zulme karşı o da karşı tarafa zulmetmiştir. Fiiller birbirini götürmüştür, sıfırlamıştır. Kendisine zulüm yapıldığı zaman derecat kazanmıştır. Ama intikam aldığı zaman kazandığı derece aynen karşı tarafa verilmiştir. Dereceler de sıfırlanmıştır. Öyleyse Allah-u Teala hesabı çabuk görür, anında görür. Ve İbrahim suresinin son ayetine ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor: Haza belagun linnasi ve li yunzuri yunzeru bihi ve li ya'lemu ennema huve ilahun vahidun ve li yezzekkere ulul elva. Haza bu belagun bir bildiridir, duyurudur, tebliğdir. Li ennasi insanlar için ve li yunzeru ve uyarılsınlar diye bihi onunla ve li ya'lemu ve bilsinler diye ennema sadece yalnız ancak hüve o ilahün bir ilahtır vahidün tek ilahtır bir ilahtır ve li yezekkere ve tezekkür etsinler diye ulul elbab sırların sahipleri cümlecikler haza belagun linnasi işte bu Kur'an-ı Kerim insanlara bir açıklamadır ve li yunzeru bihi onunla uyarılmaları için ve li ya'lemu ennema huve ilahun vahidun ve onun tek ilah olduğunu bilmeleri için ve li yezekkere ulul elbabe ve ulul elbabın sırların sahiplerinin zikretmesi için.

sahiplerinin tezekkür etmesi içindir. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Bu Kur'an, Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır. Sevgili öğrenciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in

Allah'ın tek ilah olduğunun bilinmesi için ve insanların onunla uyarılması için ve ulul elbabın tezekkür etmesi için etraflıca düşünüp Allah'ın da bildirisiyle sırlara ehil olması için bir tebliğdir, açıklamadır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz, tefsir dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu ayetle inşallah İbrahim suresini de tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim boyunca ilerliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve medeni. Yâken a'udu ve yâken estağfirullah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah Teala tarafından sağ salim adı verilen organize dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah-u Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Düşünün ki dünyamız bu 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. İşte böyle bir sonsuzluğun sahibi Allah Teala. Yaratışının hududu yok. Ve Allah Teala cinleri yaratıyor. Dumansız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalin adı verilen topraktan insanı yarattı. İnsan Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki biz ona ruhumuzdan üfürdük. Hepiniz
Onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama işlerinden bir tek varlık, iblis, cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz, cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala iblisin şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor. Ve onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve iblis Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey iblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki, sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala için önemli olan mukayese, insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması. Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah-u Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinizde de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması.
Allah Teala buyuruyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana de nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep Allah Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla, sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması. Şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber
cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitetil müntaha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esfeli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve inanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler, ne de ahirette, yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin gökleri Allah-u Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz? Bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir imkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece at verilir? Taahhüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz, ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, üçünüze tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, munis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası salah makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir. Kişinin çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah'a, Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ard arda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Ve bu sebeple ithama ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka
ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan 3 cennet katı uzaklaşmış olur. 3. kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaşıp, daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bulundukları çevredeki insanları şeytanın çırpınmalarına, gayretlerine, yırtınmalarına rağmen devamlı insanları kurtaracaklardır şeytanın elinden. Şeytan bu sebeple normal insanlardan çok daha fazla kızar mürşitlere. Onlardan daha fazla resullere kızar, peygamber olmayan resullere. Peygamber olmayan resullerden daha fazla peygamber olan nebi resullere kızar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece her an. Allah'tan sormak durumundasınız. İrşat makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur, her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala
iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah-u Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Onların tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi sever. Çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredeceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar.
bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daim zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ey şeytan, Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa, o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikre ulaştırana kadar bir boş devre, şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu, ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister. Sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. Ve bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş insanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse, biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin, onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle, eğer Allah-u Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizin için yaratmış. Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o, ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değilmişsiniz, kim olursanız olun, hepinizle her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah-u Teala, kim olursanız olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Öyleyse sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha, onlar eskiden 5-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz dünya saadetinin yarısını dan fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil,
daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın

O sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala. Sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar olan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse karşılıklı bir sevgi halesi Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap, ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden
vazgeçmez. Siz Allah'tan vazgeçmezsiniz.

İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşmayı dilesin de, Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah-u Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın size Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah-u Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah-u Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyr-i sülük süresidir. Seyr-i sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyr-i sülük. Neden böyle? Neden Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür.
Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler de bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a ulaşır, Allah'ın sözü tamamlanır. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama ulaştırdığı zaman da sözü tamamlanmıştır. Bundan sonra yardım elini çeker mi? Çekmez. Ama kişinin liyakati ölçüsündedir artık Allah-u Teala'nın yardımı. Kişinin Allah'a olan tevekkülü, onun liyakatinin gerçek ölçüsüdür. Manevi tekamülde. Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü, kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa, manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur, kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin, tevekkülün hüküm ferma olduğu yer, Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da, onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri, Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden, zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız. Daha fazla kılmanız emredilmez, uygun da görülmez. Hamd ve şükür namazları hariç, istihare namazları hariç,
Öyleyse sevgili öğrenciler, hudutlar koymuş Allah-u Teala. 24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah-u Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah-u Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir. Bütün ibadetlerin arasında en kıymetlisidir. Sizi mutluluğa taşıyacak olan en kuvvetli vasıtadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a ulaşmayı dileme talebinden sonra Allah-u Teala'nın kulunu ulaştırdığı yer mutlaka kendi zatıdır. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür, o kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Normal standartlarda. Vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini ihmale başlarlar. Çünkü Allah-u Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden, Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiye yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki,
ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim. Namazlarımı eskisi gibi kılamıyorum. Zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum. O zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhların Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı, o bundan 500-600 seneye kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe, öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensuplarına dikkatle baksınlar. Allah Teala gene söylüyor, sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna, daha o gün el öpmüş olanlar da dahil, toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler. Ama Allah Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz. Aksine zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız. Zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder. Eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan, başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi, aşağıya doğru gidiş, 10 yıllar, 20 yıllar
sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıskı düşmeden ömür geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez, içermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça nefsinizin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Ya azalma ya çoğalma. Daimi zikre ulaştıktan sonra daimi zikirden düşmeniz mümkün değildir. Zaten 33 bin zikirden sonraya çıkabildiğiniz bütün sahalarda siz iştiyak sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutma noktasına gelmek, Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün
yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizde. Eğer zikretmiyorsanız kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda dalalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah-u Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zadındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte fısk müessesesi bu şartlar altında gerçekleşir. Ne diyor da Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış, sertleşmiş ve kararmış olan, kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır.
Allah-u Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah-u Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah-u Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler. Onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için söz konusu olmayacak. Nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için insanların şu veya bu davranışından etkilenmeyeceksiniz. Sizin için söz konusu olan iç dünyanızda kavganın bitmesi hali olacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsiniz de ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iş dünyasında da kişinin
dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu yüz üzerinden yüzle yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman, sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan, benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat, en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz, bizim gibi duyacaksınız, bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat var mı? Kur'an-ı Kerim tarikattan bahsediyor mu? Tarik yol manasına geliyor. Tarikatta yollar demek. Acaba Kur'an-ı Kerim böyle bir tabiri muhtevasına almış mı? Allah Teala Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesinde diyor ki 167 ve 168. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki insanları Allah'a mülaki olmaktan, Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Onlar kafirdirler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, yani sırat-ı müstakimden men ederler. Burada sırat-ı müstakim adı henüz geçmiyor. Tarik-i müstakim adı da geçmiyor. Konunun başındayız. Kat dallu dalalen vayida. Andolsun ki onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Vayid, açık bir dalalet. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz. Ölmeden evvel insan ruhu Allah'a ulaşmaz diyenler. Ancak insan ölür, o zaman gelir Azrail Aleyhisselam'la onun takımı, ölen kişinin ruhunu alırlar ve Allah'a götürürler. İşte olay budur derler. Allah Teala da böyle olan insanları, Allah'ın yolundan men eden insanları evvela kafirdirler diyor. Onlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan bir mümin hüviyetinde görmüyor. O kişi Allah'a inanıyor. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyor. Bu insan için Allah Teala kafir diyor. Ve aynı zamanda da zalim diyor. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah ona mağfiret etmez. Ne demek mağfiret etmez?
Eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dileseydi, mürşidine ulaşıp on dördüncü basamakta tabi olacaktı. Tabi olduğu zaman Allah kalbinin içine imanı yazacaktı. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve onun ruhuna diyecekti ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çıkmak için devrin imamının dergahına ulaş. Onun üzerine ruh vücudu terk edecekti. Devrin imamının ruhu ise o kişinin vücudunun içine değil, başının üzerine gelip yerleşecekti. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için

İşte böyle bir olayda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Seyir-i Sülük isimli yolculuğuna başlıyor. İşte bu Allah'ın yolu üzerinde olmaktır. Ruh, Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacaktır. Allah Teala ve lekad halakna fevkakum sab'a taraika diyor. Muhakkak ki üzerinizde 7 tane tarik halk ettim diyor, yarattım diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik. Allah Teala Müminin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْحَلْقِ غَافِلِينَ Biz yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Yaratma kudretimiz vardır diyor. Biz el halikız diyor. Yaratıcıyız diyor. Yaratmaktan gafil değiliz diyor. İşte böyle olan insanların Allah-u Teala tarafından tarika, yani tarik-i müstakime, bir başka adıyla sırat-ı müstakime ulaştırılmayacağını, ancak cehennem tarikine ulaştırılacağını söylüyor. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Peki kim bu insanlar? Bu insanların özelliklerini veriyor. Allah Teala, Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşidinde Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidin önünde Allah'ın göstereceği mürşidin önünde tövbe etselerdi, tövbe ettikleri zaman onların ruhları vücutlarından ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a ulaşacaktı. Ama hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hem de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bu insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Yani onları tarika almaz, onların mürşitlerin önünde tövbe etmesini mümkün kılmaz. Kişi ne yapacaktı Allah'a ulaşmayı dileseydi? O kişinin üzerinde Allah Teala çeşitli eylemler gerçekleştirecekti. Evvela o kişiyi irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamı olarak dinleyen, manasına varan bir insan hüviyetine sokacaktı. Yani kör, sağır ve dilsizken o kişi irşat makamına karşı, irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak kabul eden, dinleyen ve işiten, aynı zamanda da onun söylediklerini başkalarına anlatan, bu sebeple kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve işittiklerini başkalarına anlatan bir hüviyet kazanması söz konusu oluyor kişinin. İrşat makamıyla irşat makamı olarak konuşması söz konusu oluyor.

Allah Teala onlara mağfiret etmez. Onların mürşidine tabi edip kılıp da onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Kim mürşidine tabi olursa o Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Allah diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala o kişinin Allah yolunda hedeflere ulaşmasını temin etmek üzere harekete geçiyor. Evvela onun günahlarını örtüyor. Başlangıçta da Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve mürşidine ulaşıp tabi olduğunda onun derecat sistemini değiştiriyor. Bütün insanlar başlangıçta her yaptıkları güzel olay için Allah'ın emirlerini

Allah Teala diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nevat kadar derecat veririz diyor. Kim fi sebilillah ise, yani fi içinde, sebilillah Allah'ın yolu, kim Allah'ın yolu içindeyse, yani kimin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmışsa, o noktadan itibaren o kişi Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişi birinci kata ulaşıncaya kadar. Onun ruhu ikinci kata ulaştığı zaman 1'e 200 oluyor Allah'ın verdiği nimetler. Üçüncü katta 1'e 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta 1'e 400, 500, 600, 700 oluyor. 1'e 10 nerede? 1'e 700 nerede? Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu diğerlerinin ibadetinden daha hayırlıdır. Yani daha çok derecat kazandırır diyor. Çünkü o alim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olmuş birisidir. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. O kişi her saniye 1'e 700 derece kazanır. Zikrediyor diye. Unutmayın Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor öyleyse. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte Allah'ın bunlar nimetleri. O nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir Allah Teala. Ve bu saydıklarımızda bu dileme safhasının ötesinde kişiyi Allah mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. İşte ulaştırdığı noktada o kişi için 1'e 10'un 1'e 100'e yükselmesi söz konusudur. Ve o kişinin katlardaki yükselişine paralel olarak da 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselir. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, onun günahları Allah'a ulaşmayı dilediği sırada örtülmüştü. Burada ise, mürşidine tabi olduğu noktada ise, onun ötesine geçer, o günahlar sevaba çevrilir. Yani bir başka ifadeyle ikinci defa örtülür. İşte Allah Teala'nın bu dizaynı söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse

C'est fait. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedeflere doğru yola çıkmıştır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp tarik-i müstakime ulaşacaktır. İşte Nebe suresinin 38 ve 39.

ayetleri. Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi o tövbe sırasında sevap söyler diyor. Onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bir taviyetten bahsediyor Allah Teala. Bu taviyet sırasında devrin imamının sevap söylediğini yani günahlarının o kişinin sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Nebe 38. Nebe 39'da da diyor ki Zalikel yevmül hakkı ve ben şahit taze ila Rabbi mehaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve Allah'a ulaşan bu kişi için Allah'ın zatı sığınak olur, meaf olur diyor. O gün kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, işte bu yol, sırat-ı müstakimdir, yol ittihaz eder. Görülüyor ki bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. Adı sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Allah Teala'nın ve lekad halaknâ fevkakum sab'ata raika dediği andolsun ki Allah sizin üzerinize 7 tane yol halketti, yarattı dediği tarik-i müstakimdir. 7 tane tarik zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, öylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşan 7 tane dikey yol tarik-i müstakim adını alır. Bu sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sırat-ı müstakimde bu 7 yola dikey 7 yola ilaveten birinci yatay yol vardır. Kişi nerede mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına, ana dergâha doğru bir yatay yolculuk yapacaktır kişi. Bu sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır, yatay bir yoldur. Kişinin tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşır. Yani devrin imamının dergâhına ulaşır, altın kapının olduğu dergâha ulaşır. İşte burası tarik-i müstakiminin başlangıcıdır. Altın kapıyla başlar. 7 tane gök katını aşar. Birinci gök katında secde vardır sadece. İkinci gök katında su arılma. Üçüncü gök katında iki katlı köşk mescitte secde. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde. Altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma. Yedinci gök katında ise 7 tane alemden geçerek Sitre-i Münteha'ya ulaşma. Sitre-i Münteha'ya kadar ulaştıktan sonra da Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma.
İşte iki altın kara kapı arasındaki yedi tane gök katını birbirine bağlayan yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in iki altın kapı arasındaki kesimidir. Yedi tane gök katı çıkar. Allah-u Teala'nın buyurduğu

Müminin 17'deki ve andolsun ki biz sizin üzerinde velekat halaknâ fefkaküm sabbatarayka dediği bu 7 tane yoldur. 7. katta bir altın kapı, aynı altın kapı tekrar karşınıza çıkacaktır. Devrin imamının dergahından Tarık-ı Mustakim'e adım attığınız, üzerinde baklava dilimleri bulunan, yaklaşık 30 santim genişliğinde baklava dilimleri bulunan, çapraz, üzerinde tokmak falan bulunmayan tek kanatlı bir altın kapı. Aynı kapıya 7. gök katının girişinde ulaşacaksınız. Fakat bu sefer farklı bir durum var. Onun altında beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bir, evvela bir sahanlık, sahanlığın arkasından da 7 basamaktan oluşan bir merdiven göreceksiniz. Normal merdivenler büyüklüğünde merdivenler ihata ediyor. Ama iki tarafında ki trabzanların, gene mermer trabzanlar, onların üzerine uzanan bir altın zincir göreceksiniz. 7 baklalı, kocaman baklaları şu büyüklükte. Bu baklalardan oluşan bilek kalınlığında altın zincirin iki uca ulaştığını göreceksiniz. İşte orası 7. gök katının girişidir ve Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim iki altın kapı arasındaki yolu gösterir. Sırat-ı Mustakim ise ondan evvelinin ve sonrasının da muhtevasını alır. O altın kapıdan 7. gök katına çıkılır. 7. gök katında 7 tane yatay alem geçilir. Bu Sırat-ı Mustakim'in devamıdır. Tarık-ı Mustakim 7 tane yükselen gök katında sona ermiştir. Ve bu yatay yolculuk, 7 tane alem geçerken geçilen bu yatay yolculuk, Tarık-ı Mustakim'den sonraki yatay Sırat-ı Mustakim'i gösterir. Tarık-ı Mustakim 7 tane gök katının başlangıcında ve sonucunda giriş ve çıkış kapısıdır. Sırat-ı Mustakim'e, Tarık-ı Mustakim'e giriş zemin kattaki ana dergahta gerçekleşir. Sırat-ı Mustakim'den çıkıp 7. gök katına girişse 7. gök katında gerçekleşir. İki kapı birbirinin %100 aynıdır. Bir farklılıkla. Kapılarda değişiklik yoktur ama 7. kattaki kapının altında 7 basamaktan, mermer basamaktan oluşan normal büyüklükte, normal yükseklikte mermer merdiven. İki metreden daha geniş, 2 ile 2,5 metre arasında bir mermer merdivenler, 7 tane normal büyüklükte mermer merdivenler, üzerlerinde bir altın zincir. İlk defa 7. kata ulaşan kişiye verilen kılıçla o zincirin üzerine bir defa vurması mutlak olarak gereklidir. Zincir ikiye ayrılacaktır. Bir daha da o kişinin karşısına o zincir çıkmayacaktır. O kişinin ruhunun karşısına tabii. Demek ki Allah-u Teala tariklerden, tarikattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir.
Yani 7 tane kattan oluşan bir yolla Allah'ın katına çıkıldığı zaman diğerleri buna nazaran çok kısa yollar olduğu cihetle bu yola tarik-i müstakim deniyor. Allah Teala Ahkaf 30'da diyor ki: "Kalu ya kavmena inna semina kitaben." Dediler ki: "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik." Ne işitmişler? Kitaben Ünzile min Badi Musa. Semina, işittik, dinledik, işittik. Bir kitap Musa'dan sonra indirilen bir kitap dinledik. Musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, onların elindeki şeyi tasdik eden, onların elinde bulunan şeyi tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran, hakka hidayet eden ve ila tarik-ı müstakim ve tarik-ı müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuması sırasında oraya inen cinlerin ilk defa din konusunda işittiklerini kendi kavimlerine götürmeleri olayı. Burada açık bir şekilde Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Tarık-ı Müstakim, tarikat ehlinin geçtiği, 7 kat gökleri geçen, aşan yolun adıdır. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşan nedir? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşır? Sadece ruhumuz. Ruhumuzun başlangıcına gelin bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Biz insanlar üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs ve nefsin ve ma sevvaha. Burada da Allah Teala ve nefse ve onu sevva edene diyor. Allah Teala'nın buradaki ifadesi o nefse ve onu sevva edene, şekil verene, dizayn edene demek.
ve elhamaha, fücuraha ve takvaha ve o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. İşte seva edilen bir nefs, üfürülen bir ruh, bir de fizik vücutla yaratılmışız. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Biz insana diyor Allah-u Teala, salsalinden halk ettik. Bir toprak organik hale dönüşebilen bir topraktan, nemli topraktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuz için üç ayrı muhtevadan bahsediyor Allah Teala. Üç vücut ve üç ayrı dizayn. Görüyoruz ki Allah Teala insanı üç tane vücuttan yaratıyor. Ama bunlardan birisi Allah'a ait olan bir şey, bize ait değil. Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar ruhum, fizik vücudum, nefsim diye konuşursak da ruhumuz bizdeki bir emanettir sadece. Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Nisa 58'de. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Bütün insanların ruhu bir emanettir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. O kişi bunu dünya hayatında yapmakla vazifelendirilmiştir Allah Teala tarafından. Yapmazsa ne olur? Dünya hayatında gerçekleştiremezse öldükten sonra mutlaka o kişinin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırılır. Oradan da ruh Allah'ın zatına yükselerek tek başına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde söylediklerine bir göz atalım. Diyor ki ve en levistikamu, eğer onlar istikamet üzere olsalardı alet tarikati, tarikat üzerinde istikamet üzere olsalardı e eskaynâhum mâin galaka, onlara kanacakları kadar mâi yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah-u Teala.

tarikat üzerinde istikamette olsalardı. Tarikat üzere bir istikamet tutsalardı, tarikat, Allah-u Teala'nın bu saydığımız yolları, yatay birinci yol, yedi tane kattan oluşan dikey ikinci yol, ki bu yedi tane kattan oluşan kesim, tarik-i müstakim, birincisi sırat-ı müstakimin yatay kesimi, ikincisi sırat-ı müstakimin dikey kesimi, tarik-i müstakim adını alıyor, yedi tane gök katını aşan, yedinci kattan itibaren yedi tane alem geçmek, ikinci yatay kesim, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşmak, Sittetil Münteha'dan Allah'a ulaşan dördüncü ayağı sırat-ı müstakimin, böylece iki yatay, iki dikey, dört tane kesimden oluşuyor. Dört tane yoldan oluşuyor. Hepsinin toplamı sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında vardır. Ehli tarik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeydi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi katlık yolculuklarını tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidi olan Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Böylece tabiyetin ondan sonra gelenler tebe-i tabi'ine ve insanların büyük kısmı yollarını şaşırmışken tarikat ehli bugüne kadar ulaştılar. Bütün devirlerde Allah'ın büyük evliyaları hep var oldu. Osmanlı İmparatorluğu da eğer cihanşumul bir güzel ahlakın sahibi iseler ki öyleydiler, bunu tarikata borçludurlar. Tarikat, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Tarikat ehli mutlaka yedi katlık bir yolculuğu gerçekleştirenlerdir. Ruhları vücutlarından ayrılan mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Bu konunun birinci teslimini içerir, ruhun teslimi. Sonra kişinin nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalır ya da kalbine Allah-u Teala'nın katından gelen fazıllar %80'i aşar. Bu o kişiyi fazilet sahibi kılar. Fizik vücudunun teslimini içerir. Ne zaman bu fazıllar %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olarak o kişinin kalbinin bütününü doldurur, o zaman kişi daimi zikirdedir, hulül erbab olmuştur. Ondan sonra bu kişi kendisine yerlerin melekûtu gösterildiği hulül erbab makamını açtıktan sonra ihlas makamının sahibi olur. O zaman göklerin melekûtu gösterilir. Göklerin sırları gösterilir ona. Yedi tane gök katı ve yedinci kattaki yedi tane alem. Ne zaman ki bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder, o zaman o kişi son bulmacayı da çözer, Allah'ın zatını görür. İşte Allah'a ulaştıran bir yol var. İki yatay, iki dikey
yoldan oluşan bunların hepsinin toplamı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara nefs tezkiyesini yaptırmak suretiyle %2 rahmet nuru, %31'e varan fazıl birikimiyle nefslerinin kalbinde %51 nur birikimiyle %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin nefsinin kalbinde böylece 49 artı 2 %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7 fazıl birikimi artışıyla gök katları açılır. Ve insan ruhu kendisini yaratan, sahibi olan Rabbine geri döner, ait olduğu yere dönmüştür. Her ne kadar biz insanlar ona ruhumuz dersek, kendi ruhumuzda ne dersek de, realitede o Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a her halükarda mutlak olarak geri dönecektir. İşte marifet odur ki kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırabilsin de Allah'ın ermiş evliyası olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca Osmanlı halkının %90'dan fazlası Allah'ın tarikat ehliydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da onlardır. Ehli tarik olan Yeniçeriler, ehli tarik olan esnaf ve zanaatkar, hepsi ehli tariktir. Yeniçeri Ocağı da başlangıcından belli devreye kadar hepsi mutlaka ehli tarikti. Bir genç ehli tarik olmadıkça esnaf ve zanaatkarın hiç arasına karışamazdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Onlar Türklüğü dünya hakimiyetine taşıyanlardır. Onlar Türk olmanın şerefini bütün cihana duyuranlardır. Türklüğümüzle ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Kıvanç duyarız. Hamdolsun ki şanlı tarihimiz bizim için son derece önemlidir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, sizlerle birlikte olmak bir zevk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir huzur vesilesi, bir mutluluk. Allah için olmak, başkaları için olmakla paralel bir seyir takip eder. Allah için olan kişi başkaları için yaşar. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adar. Ama dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala da her birine verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk verecektir. O ister ki siz herkesi ama herkesi mutlu edecek davranışlarda bulunun ve Allah da sizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, kanun buysa o zaman hepimiz kazanabilir miyiz? Hiç şüphesiz sevgili kardeşlerim. Eğer denemek isteyen varsa bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu tatbikatla görecektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, aynı seviyede, aynı boyutta bir mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur ki mutluluk fitresi anında ödenen bir muhteva taşır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verdiniz A'ya, siz de o kadar mutlu olursunuz. B'ye ne kadar verdiyseniz, A'dan sonra B'ye de mutluluk verdiyseniz, siz A artı B kadar mutluluklu yaşarsınız. C'ye de mutluluk verdiyseniz A artı B artı C kadar mutluluk yaşarsınız. Vesaire vesaire diye arkası gider. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Mutluluğun kaynağı mutluluktur. Mutluluğu kazanmanın yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin elinde olan bir imkanı en güzel şekilde kullanmalısınız. Bileceksiniz ki siz etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz, o mutluluğu Allah sizin yaşamanızı temin eder. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Konunun başında sevmek geliyor. İkinci safa, sevdiğinizi güzel davranışlarla, güzel sözlerle ispat etmek. Bu güzel sözleri siz muhatabınıza ulaştırdığınız zaman
bir mutluluk duyarsınız. Onu mutlu edecek bir davranışta bulundukça siz mutlu olursunuz. O, sizin ona söylediğiniz güzel sözler sebebiyle mutlu olur. Siz de ona bu mutluluğu vermiş olduğunuz için Allah tarafından mutlu kılınırsınız. Allah Teala ne ister? İster ki her an biz insanlar başkalarını mutlu eden davranışlarda bulunalım. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim ve dostluğumuz, arkadaşlığımız her geçen gün ve sevgimizin ışığı altında artsın. Öyleyse neticeye bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Netice sevmekten geçiyor. İnsanları sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Her açıdan başkalarına ihtiyacımız var. Üzerimize giydiğimiz elbiseler, evimiz, evimizin eşyası, yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz başka insanlar tarafından oluşturulup bize satılıyor. Bu para denilen şey vasıtasıyla biz onlardan, onların yaptığı bizim için hizmet olan şeyleri bizim için doymamıza ve her türlü ihtiyacımıza ulaşmamızı temin eden her şey bizim tarafımızdan satın alınıyor, onlar tarafından satılıyor. Onların her birini imal eden, oluşturan kişiler de gene kendi ihtiyaçlarını başkalarının oluşturduğu mallardan sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir dağılım söz konusu. Bütün insanlar yaşıyorlar. Bu yaşamalarını kazandıkları parayla sağlıyorlar. Herkes de bir şeyler yapıyor o parayı kazanabilmek için ve kazandığı parayı da yaşamak için harcıyor. Öyleyse bütün insanlar için aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Nasıl aynı şey söz konusu? Bütün insanlar, herkes yaşamak mecburiyetinde. Ve bu yaşamlarını para adı verilen bir aracı faktörle sağlıyorlar. Kendileri herhangi bir konuda çalışıyor, para kazanıyor ve kazandığı bu parayı ihtiyaçları için harcıyor. İşte toplumun hayatı bu standartlarda geçer. Öyleyse bir amacımız olmalı. Helal para. Sevgili kardeşlerim, helal lokma Allah Teala'nın emridir. Haram lokma da şeytanın. Şeytan ister ki herkes haram para kazansın. O haram harcısında devamlı derecat kaybetsin. Haram parayı kazanırken de derecat kaybı var. Onu haram bir şeyleri aldığı zaman da kayıp söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
Allah Teala mutluluğu emrettiği halde şeytan bütün insanları mutsuz etmek için kim bilir kaç yüz tane hile oluşturmuş. İnsanları kesintisiz bir şekilde harama alıştırmaya çalışıyor. İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu dünya hayatını yaşarken de mutsuz olsunlar. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gitsinler. İstediği şey bu kadar basit ve hınç dolu. Şeytan insanlara karşı büyük bir öfke duyuyor, kin duyuyor ve çok uzun bir hayatı olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu mahlukta, bu da netice itibariyle bir yaratık. Ama Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en çok insana düşman olan bir yaratık. Şeytanın cin tayfasından olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bizler insanları mutlu etmeyi amaç edinmeliyiz. Hedef ittihaz etmeliyiz. Ki her birine ulaştırabildiğimiz mutluluk kadar biz mutluluğu yaşayalım da onlara verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar, her birine verdiğimizin belki 10 katı, belki 20 katı, o gün kaç kişiye mutluluk verebilmişsek o kadar kat mutluluğu biz yaşayalım. İşte insanlar gördüğünüz gibi mutsuz, huzursuz. Arkasında ne var? Arkasında şeytan var. Arkasında ne var? Arkasında onların Allah'la değil, şeytanla dostlukları var. Arkasında ne var? Onların nefsleriyle, bu sebepler dolayısıyla nefsleriyle hareket etmesi var. Nefslerin afetleriyle hareket etmesi var. O zaman biz insanlar sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeline doğru yaklaşmalıyız. Sevmeliyiz. Sevgi dolu bir dünyada yaşamalıyız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey budur. Sevmek. Sevilen insan mutludur. Ama sevenler sevilir. Öyleyse sevilen insan dediğimiz zaman o kişi, o sevildiği kişi tarafından sevilmektedir ama buna sebebiyet veren şey kendisinin ona karşı olan belirgin sevgisidir. Eğer davranışları o kişiyi sevecek değil, mutlu edecek değil, huzursuz edecek istikametlerde olsaydı bu sevgi nefrete dönüşebilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti hiç devreye almayın. Başkası size kötülük yapabilir. Ama o kötülük yaptığı zaman kaybedenlerdendir. Ama siz, size kötülük yapıldığı zaman kazananlardansınız. Unutmayın, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların cennete girmesi söz konusu değildir. Hani bir kısım palavralar atılıyor. Önce insanlar
cehenneme girerlermiş de sonra oradan çıkar cennete girerlermiş. Sevgili kardeşlerim, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde bu istikamette o tarz bir açıklama hiç mevcut değil. İnsanlar yaptıklarının cezasını mutlak olarak öderler. Kim bu dünyada başkaları için yaşarsa, ölümden sonraki hayatında da mutluluğu yaşar. O hep insanlara, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmaya çalışmıştır. Başaramadığı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Her insanın, onların, her birinin etrafındaki her insanın davranışı birbirinden farklıdır. Bu farklı davranışların kazandığı veya kaybettiği dereceler konuyu asli noktaya taşır. Her başkalarına mutluluk verdiğimiz olayda derecat kazanırız. Her Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirdiğimizde mutluluk yaşarız. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi işlediğimizde derecat kaybederiz. Her insana verdiğimiz bir zarar karşılığında yine derecat kaybederiz. Başkalarını üzmek hakkımız değil sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını üzerek mutlu olacağını zannediyorsa bunun mümkün olmadığını net olarak tespit edecektir. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz. Mutluluğun karşılığı mutluluktur. Mutsuzluğun karşılığı mutsuzluktur. Ne zaman bir insan bir başkasına zarar verirse, onu huzursuz ederse, onu rahatsız ederse, kendisi de aynı miktardaki rahatsızlığı Allah'ın kanunları gereği yaşayacaktır. Her kötülük yapan kimse, o yaptığı kötülüğün bedelini acı olarak yaşar. Huzursuz olur. Sıkıntı duyar yaptığı işten, yanlışlıktan, başka birine zarar vermekten. İster parasal bir zarar olsun, İster fiziksel bir zarar olsun. Ama zarar, başkasını rahatsız eden olayların adıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek var, insanları mutsuz etmek var. İkisi de etrafımızda yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar İkisini de yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç sorduk mu acaba kendi kendimize? Peki neden o bana kötülük etti de ben de ona kötülük ettim? Böyle bir hakkım var mı benim? Bunun cevabı evet. Var. Allah Teala kısas adlı bir hususu hak olarak tanımış insanlara. Ama öyle yapın demiyor. Böyle yaparsanız diyor, bu sizin hakkınızdır. Yani siz başka birisinin size yaptığı kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap verirseniz bu sizin hakkınızdır. Bunun adı kısastır. Ama böyle yapın emri yok sevgili kardeşlerim. Sadece olayı Allah Teala sonuç olarak belirtiyor. Siz, kim size kötülük ederse siz de ona mutlaka aynı kötülüğü yapın diye bir emri yok Allah Teala'nın.
yapıldığı takdirde bir sonuca ulaşıldığını, A'nın B'ye verdiği zarar kadar B'nin de A'ya zarar vermesi onun hakkı olarak değerlendirilmiş. Ne olmuştur? A, B'ye zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Diyelim ki 100 derecat kaybetti. B de A'ya aynı seviyede bir zarar vermiştir. O da 100 derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? A, 100 derece kaybetmiştir. Karşısındaki kişiye zarar vererek 100 derece kaybetmiştir. Ama aynı sonucu ondan geri aldığında ya da o kişinin de kendisine aynı seviyede bir zarar vermesi halinde derecat kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar derecatı kazanmıştır. Ötekine ne kadar huzursuzluk verdiyse kendisi de aynı miktardaki huzursuzluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kısası hakkın bir parçası olarak görmesi eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Neyi kaybedersek onu kazanmış oluruz. Neyi kazanmışsak onu kaybetmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Bunu yapmaktan sen bir başkasına zarar verdiğin takdirde ben o başkasına senin ona verdiğin zararı sana ödetmesi imkanını tanıyorum. Bu standartlar içinde yapman lazım gelen şey ona zarar vermek değildir. Zarar verirsen aynı miktardaki zararı sen de kabul etmek mecburiyetindesin. O hakkı ona tanıyorum diyor Allah-u Teala. Bundan Allah-u Teala'nın muradı ne? Böyle bir imkanın karşı tarafın da elinde olduğunu bilerek biz hala ona kötü davranmayı gerçekleştirmişsek, o zaman o kötülüğün karşılığının bize de ulaşmasını kabul etmişiz demektir. Kaldı ki konunun burası önemli değil, kabul etsek de etmesek de karşı taraf bu hakkın her halükarda sahibidir. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu dünyada Allah'ı tanıyan insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi hedef ithal ediyorlar kendilerine. Yasaklarını devre dışı bırakmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ithal ediyorlar kendilerine. Ve onlar bu dünyadaki mutlu insanlar. Bir kısmı da nefslerinin kurbanı olarak başkalarına kötü davranıyorlar. Nefslerindeki afetler şeytanın da çok açık ve kesin bir tesir sahası oluşturmasıyla başkalarına zulmediyorlar. Çalıyorlar. İnsanların parasını çalıyorlar. İnsanlara kötü davranıyorlar. Onları yaralıyorlar. Hatta öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların karşılığını ödetmez mi zannediyorlar bu insanlar acaba? İstesek de istemesek de bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Ve hesaba çekileceğiz. Hem de hesaba çekilirken yaptığımız olay gösterilecek.

Eğer insanlar başka insanları sevmek, mutlu etmek yerine onlara kötü davranışlarda bulunuyor, nefslerinin afetleri sebebiyle onları üzüyorsa, bunun bedelini ödemek mecburiyetindeler. Her halükarda Allah adaletini yerine getirir. Bu yerine getiriş bu dünyada olabilir. Veya bu dünyada böyle bir olay tahakkuk etmez ama öbür dünyada tamamlanır. Ölümden sonra cehennemde o kişi o yaptığının cezasını çekecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Matematik bir hesap. Öldük, kazandığımız dereceler fazla. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öldük, kaybettiğimiz dereceler fazla. Gideceğimiz yer ne olur o zaman? Cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme gidelim? Neden Sırat Köprüsü'nden aşağı düşelim? Halk arasında böyle söylenir, Sırat Köprüsü. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın yolu zaten başkalarını mutlu etmektir. Bir insan etrafındaki insanları mutlu etmeyi usul haline getirirse zaten her gün devamlı derece kazanacaktır. Allah'ın istediği ne? İşte bu. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet oluyor. O zaman Allah Teala'nın dizaynını, koyduğu kanunları iyi değerlendirelim. Eğer biz bu dünyada başka insanlara güzel davranışlarda bulunursak, o anda bu güzel davranışı tahakkuk ettirdiğimiz anda zaten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ömür boyu başkalarına yaptığımız her güzel davranışın bedelini mutluluk olarak yaşıyoruz zaten. Ama sonunda kazandığımız dereceler fazlaysa sonsuza kadar cennette yaşıyoruz. Öbür taraftan başkalarına yaptıkları kötülükler iyiliklerden ötede olan insanlar için bir süre cennette kalıp da cehenneme gitmek olayı söz konusu değil. Doğrudan doğruya kıyamet günü yapılan hesaplamalarda kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu hesaplaşma sistemi açık ve kesin. Başkalarını mutlu edin, kazanın. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu zaten Allah Teala size o anda yaşatıyor. Bir de sonsuza kadar cennette bulunma hali. İşte bunun matematik ifadesi bir ömür boyu kazandığımız derecelerin toplamının kaybettiğimiz dereceler toplamından fazla olması bizi nereye götürür? Bizi mutluluğa götürür. Cennete götürür sevgili kardeşlerim. Hesap bu kadar basit, hesap bu kadar kolay. O zaman neden başkalarını rahatsız edelim de onları huzursuz ederek, mutsuz ederek zaten her mutsuzluğu oluşturduğumuzda aynı mutsuzluğun bizim tarafımızdan da yaşanmış olması zaten bunun bir nevi başlangıç ödemesi. Hem başkalarına

kadar huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de huzursuz oluyoruz. Hem de bu huzursuzlukların toplamı, toplam kaybettiği puanlar kazandığımız dereceleri aşarsa gideceğimiz yer cennet olmuyor. Cehennem oluyor. Ben cehenneme giderim, bir süre cehennemde kalırım, sonra kazandığım dereceler kadar da cennete giderim diye sayıklayan şabanlar varsa bilsinler ki hava alırlar. Gitmeleri mümkün değildir. İşaret, ifade son derece kesin. Kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O zaman sevgili kardeşlerim, hem dünyada azap çekmek var. Ne demek bu? Bir insana kötü davrandığınız zaman, onu üzdüğünüzü gördüğünüz zaman içinizde bir sıkıntı hissedersiniz. Sıkılırsınız. Huzursuz olursunuz. İşte bu yaptığınız o hareketin, haksız davranışın bedelinin size Allah-u Teala tarafından o anda ödetilen bölümüdür. Ama bu sizin cehenneme gideceğinizi ifade etmez bir olay. Ömür sonunda kazandığınız derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kaybettikleriniz fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, iki defa mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse başkalarını mutlu edin, bu dünyada mutlu olun. Hep hayatınız başkalarını mutlu etmekte geçmişse, zaten kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala böylesine hayırhah bir dizayn içerisinde hedefleri göstermiş, tatbikatı koymuş. O zaman hepimiz başka insanlara mutluluk vermeyi hedef edinmemeli miyiz? Bu hedefi gerçekleştirdikçe madem ki biz mutlu olacağız, bu dünya mutluluğunu yaşayacağız. Madem ki böyle davranışlarımız derecat kaybettiğimiz davranışlarımızdan daha fazlaysa gideceğimiz yerde Allah'ın cenneti olacak. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizim. Dünya hayatı cennet, ahiret hayatı gene cennet. Kötü niyetli başkalarına hep kötülük yapmakla bir marifet yaptıklarını zanneden insanlar için de her kötülük yaptığı zaman Allah'ın onlara verdiği ceza vicdan azabıdır. Bu bir sıkıntıdır, hüzündür. İnsanı fena halde yaralar. Hem dünya hayatında her yaptığımız kötülüğün karşılığını Allah Teala bize vicdan azabı olarak ödetiyor. Hem de sonuç negatifse gidiyoruz cehenneme. Cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Neden? Neden bu dünyada mutlu ederek insanları bu dünyanın mutluluğunu yaşamak, arkasından da böyle yaptığımız için, böyle yaptığımız olaylar dizisi, negatif olan bize derecat kaybettiren olaylardan fazla olduğu takdirde gideceğimiz yer Allah'ın cenneti oluyor. Ama ne zaman biz kötülüğü bir marifet zannetmiş de insanları hep üzmüşsek, onları huzursuz etmişsek, bu huzursuzluğun karşılığını dünyada da sıkıntı olarak yaşarız. Allah Teala içimize sıkıntı verir. Vicdan azabı duyarız. Ve de eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cennet olamaz.
Sevgili kardeşlerim, niçin o zaman hem bu dünyada iç huzuru yerine mutsuzluk duyalım içimizde, huzursuzluk duyalım, sıkıntı duyalım? Hem de böyle olduğu için, kaybettiğimiz dereceler fazla olduğu cihetle gideceğimiz yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Bu büyük bir hata değil mi? Onun için hem kendimiz davranış biçimlerimiz olarak herkese mutlu edecek davranışları hedef alırsak, bunu gerçekleştirirsek ve başkalarının kötülüklerine de bize yaptığı kötülüklere de onlardan intikam almak yerine güzel davranışlarla cevap verirsek bu onlara onlardan aldığımız intikamdan çok daha fazla ders verir. Demek ki dünyada böyle insanlar da varmış. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötülük ettim. Onun fena halde canını yaktım. Ama o bana hiçbir kötülükte bulunmadı. Yaptığı her davranışıyla bana huzursuzluk yerine huzur vermeye çalıştı. Böyle bir görüntü o kişiyi belki de daha dünya hayatındayken ölmeden evvel doğruluğa itebilir. Allah'ın istediği istikamette davranışa itebilir. Böyle bir hedefe ulaşan bir insan için büyük bir mutluluk değil mi bu sevgili kardeşlerim? Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan bir insan her zaman mutludur. Çünkü başkasına her mutluluk verdiği olayda Allah-u Teala aynı mutluluğu ona da işitecektir. O bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa her birine verdiği mutluluğun karşılığını Allah ona yaşatacaksa bu dünyayı hep mutlu bir insan olarak yaşayarak geçirir ve öldükten sonra da gideceği yer, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için cennet olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bunu garanti etmiş mi? Evet. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onun gideceği yer de cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda neden insanların hala başkalarına kötü davrandığını anlamak pek mümkün değil? Ya aklı başında olan bir insan bu hesabı yapamaz mı? Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım ama bir gün öleceğim. Ve bir gün cennet veya cehennem söz konusu olacak. Sonsuza kadar cehennem veya sonsuza kadar cennet. Bu dünyada ne kadar sene yaşarım ki? 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşadığımızı düşünelim. Ama orası 100 sene değil, 100 milyon sene sonsuz bir dizayn. Ölümsüzlük. Ölmüşüz zaten. Bir defa daha ölüş söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutlulukları hedef kılmış ve insanların çoğu hala bunun farkında değil. İşte bizi en çok üzen şey bu sevgili kardeşlerim. İnsanlara bunları layık olduğu vecihle anlatamamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir. Bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksin sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki, o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın, hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safhamı Allah'laşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi 3. safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi 3. safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi 4. safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradenizi Allah'a teslim etmek 7. 7 safha ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِينَ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Diyor ki sahabe, tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tagutun dostları, tagutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye, Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl, 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zata demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yılı yaşayacaksın. Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse, cennete girmesi mümkün olmadığı gibi, hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tagutun kulu, tagutun dostu, ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki: "A benim Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan," diyor, "senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Beni bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum," diyor. Yani bir tek dilek: "Ya Rabbi, ben seni ulaşmayı diliyorum." Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. "Ben," diyor, "Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehenneme atarsa bu haksızlık." Bey gafil, sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre, bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah Teala, "Hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Abi, beni ille cennetine sok," diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor: "Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür." İkinci uçak: "Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir," yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçak da yok. Şimdi bey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider," diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlle öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben, diyorsun, bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip, öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim," demiyor. Allah, diyor, bunu yapmakla, diyor, büyük haksızlık etmiş durumda, diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz
başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey, esas husus, konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve İnsanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerleme ile yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an. Cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennete kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile
10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor. İşte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak. Ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın. Aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz. Kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kalbindeki gözle, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki kalbi
gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah-u Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı acacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah-u Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların gelin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? 1. Bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. 2. Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz. Hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah-u Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah-u Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı.
Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince, eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da

ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz. Emir. Allah'a yönel, Allah'laşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor. Lokman 15'te ve tevi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Zümer 2. suresinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, iradenizi de dört, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi, Allah'a affedersiniz irci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuza da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor.

إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'yi ile Rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuduna sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki, Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolda Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, ahiretteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'ya haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor, bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizde bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız.
Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor, buyurun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salavat.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazla istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona, cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasınız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben, insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, Allah, insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
Onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e, arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaad ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O, kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim, kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in, bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine, kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler. Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi. Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, ''Benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm.'' dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, ''Bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum.'' Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, ''Seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun?''
Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun, o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap, hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun, kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini, semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün, kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin
onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık.

Genç şöyle dedi: "Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu," dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi: "Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilenden ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" Hızır aleyhisselam, "Muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin," dedi. "Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin?" Musa aleyhisselam, "İnşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım," dedi. Hızır aleyhisselam, "Bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma," dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, "Onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın," dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: "Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?" Musa aleyhisselam, "Unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma," dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, "Sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın," dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: "Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?"

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir Kur'an tefsiri konusunda. Nahl Suresinin 64. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buyuruyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيُّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna, ve biz indirmedik. Aleyke el kitabe, sana kitabı, illa den başka, hariç. Litübeyyine, açıklaman için, beyan etmen için. Lehüm, onlar, onlara, ellezî ihtelefu, ihtilafa düştükleri şey, fihi, onun hakkında. Ve hüden, ve hidayet edici, ve rahmeten, ve bir rahmet. Li kavmin, bir kavim için, yu'minun, inanırlar, mümin olurlar. Cümlecikler, ve ma enzelna, ve indirmedik, aleykel kitabı, sana kitabı, illa litübeyyine lehum, senin onlara beyan etmenden başka, açıklamandan başka, ellezî, ellezî ihtelefu fihi, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi, vahüden ve rahmeten, hidayet ve rahmet olması, li kavmin yu'minune, mümin bir kavme. Ve şöyle oluyor cümlecikler, renin neticesi. Ve kitabı sana, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Burada Allah-u Teala'nın açıkladığı şey, kitabı sana diyor, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmek, beyan etmen için gönderdik. Bir, ve mümin bir kavme hidayet olsun diye gönderdik ve rahmet olsun diye gönderdik. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Yahudilerin, Hristiyanların ve İslam'ın arasında olan ihtilafların çözümü için gönderilmiştir. Doğru bu kitaptadır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Aslında Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da sadece Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da evvel yaşayan Hazreti İbrahim, Allah'ın hanif dinini yaşadı. Ve o hanif dinin muhtevasıyla öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hanifti. Allah-u Teala Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak veçhini dine doğrulttu. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Herkes Allah'ın ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini teslim etmek için yaratıldı. Ve her peygamberin zamanında bu olay etraflı bir şekilde herkese anlatılmasına rağmen aradan geçen asırlarda bu hakikatler, Allah'a teslim hakikatleri yani hidayet konusu
ve Allah'ın rahmetiyle bütün bunların oluştuğu konusu hep unutuldu. İnsanların arasında ihtilaflar doğdu. Ayrı ayrı peygamberlerden menkul olduğu için sonuçlar ve aradan geçen asırlarda şeytan onların anlattıklarının büyük kısmını yok ettiği cihetle ihtilaflar baş gösterdi. Başka başka peygamberlere tabi olan insanlar sanki o peygamberlere Allah-u Teala'nın verdikleri başka peygamberlere verdiklerinden farklıymış gibi bir ihtilafın içine girdiler. Oysa ki tek bir din var oldu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Allah-u Teala hidayet olsun diye indirdik diyor. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, beradelerini Allah'a teslim ederek bu dört hidayete de ersinler diye indirdik bu kitabı diyor. Allah razı olsun. Ve 65. ayet-i kerime. Vallahu enzele mines semai, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu enzele mines semai ma'en ve ahya bihil arda ba'de mevtiha. İnne fî zâlike le âyeten likâmin yesme'ûn. Vallahi ve Allah enzele indirdi. Mine semâi semâdan ma'en su. Fe ahya böylece diriltti, hayat verdi. Bihi el arda onunla arza yeryüzüne. Ba'de sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak fî zâlike bunda vardır. Le âyeten elbette bir ayet bir delil. Likâmin bir kavim için yesme'ûn. İşitenler, işitirler, işitiyorlar. Vallahu enzele cümlecikler. Allah ve Allah indirdi. Mine semai ma'in, semadan suyu. Fe ahya böylece hayat verdi. Bihil arda onunla arza yeryüzüne. Bade mevteha onun ölümünden sonra. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet bir delil. Li kavmin Esma'un işiten bir kavim için. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Her kışta tabiat ölür. Ağaçların bütün yaprakları dökülür. Ağaçlar ölü hüviyetine girerler. Bütün bitkiler. Bir kısmı müstesna. Ondan sonra tekrar Allah-u Teala indirdiği sularla her tarafı yemyeşil kılar. Bununla diyor Allah-u Teala işiten bir kavim için elbette bir ayet bir delil vardır. Ne demek istiyor işiten bir kavim? İnsanlar işitmiyorlar. Doğdukları andan itibaren insanlar işitmiyorlar. Ne zaman işitmeye başlıyor insanlar? Ne zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ondan sonra işitiyorlar. Kulaklarındaki bakra alındığı için manaya varmaya başlıyorlar. Gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamını tanımaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikinet alındığı için ve yerine ihfat konulduğu için idrak etmeye başlıyorlar. O zaman insanlar da diriliyorlar. Allah-u Teala burada bu ayette ağızla insanı beraberce devreye sokmuş. Nasıl tabiat kışın ölüyorsa, sonra Allah-u Teala semadan rahmet indirerek onu tekrar hayata getiriyorsa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasıyla tecelli ederek, yani insana da, ölü olan insana da rahmet göndererek onun gözünü açmak, kulağını açmak, kalbindeki ekinleti çıkarıp idraki sağlamak ile rahmetiyle onu da ölümden hayata kavuşturuyor. Tıpkı yeryüzü gibi. Ayet açık bir şekilde bu beraberliği sağlamış.
Ve 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne leküm fil enami le ibreh. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen saigon liş şaribin. Ve inne ve muhakkak ki lekum sizin için vardır. Fi enami fil enami hayvanlarda ve ibreten mutlaka elbette bir ibret vardır. Nuskikum sizi sularız, size içiririz. Mimma şeyden fi butuni onun karnında min beyni arasında fers sindirilmiş gıda fosa ve demin ve kan süt lebenen halisen halis saf saygan içimi kolay boğazdan kolay geçen le eşşaribin içenler için tadanlar için. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve inne leküm fil enami le ibreten ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Fil enami le ibreten. Nuskikum size içiriyoruz. Saka içki getiren, suyu taşıyan demek. Saki içkiyi, içecek olan şeyi veren demek. Aynı kökten gelen nuski kelimesi. Nuskikum size içiriyoruz oluyor. Mimma fi butuneyi onun karnında olan, oluşan şeyden min beyni fersin ve demin fers sindirilmiş gıda ile kan arasından lebenen halisen halis saf süt saigan li şaribine tadanlar için boğazdan kolayca geçen cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiliyoruz. Yani Allah Teala ayet-i kerime ile bütün bu hayvanlar var ya diyor, hepsi sizin için yaratıldı. Hepsinde size ayrı ayrı faydalar vardır. Nahl suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Teala arıya diyor biz emrettik ki yayılım yollarına çık da insanlar için bir şifa olan balı üret, oluştur. Ve burada da bize süt verecek olan ineklerden, koyunlardan, keçilerden bahsediyor Allah Teala. Belki de deveden de bahsediyor. Ve bunun hayvanın vücudunda nasıl oluştuğunu da şekle sokmuş, açıklama getirmiş Allah Teala. Ve 67. ayet-i kerime, Nahl suresi 67. ayet-i kerime. Ve min semeratin nahili vel anabi tettehizune minhu sekeren ve rızkan hasena. İnne fî zâlike le âyeten likâmin yâkulûn. Ve min semerâtin ve meyvelerden en nahili hurma ağaçları ve el anâmi ve üzüm bağlar tettehizune edinirsiniz, ittihaz edersiniz, yaparsınız minhu ondan sekeren, şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve rızkan ve bir rızık hasenen güzel inne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır le ayeten bir ayet likamin bir kavim için yâkülûn akıl edenler için, akıl eden bir kavim için. Ve min semeratun nahili vel anabi hurma ve üzümden ve hurma ve üzümden tettehizune minhu
ve ondan yaparsınız.

Hurma ve üzüm meyvelerinden. Tettehuzune minhu, ondan yaparsınız. Sekeren ve rızkan hasenen, şeker, yani hurmadan hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Ve rızkan hasenen ve güzel bir rızık. İnne fî zâlike le âyeten, muhakkak ki bunda elbette bir ayet vardır. Likamin yakilûn, akıl eden bir kavim için. Hurma cümlecikleri birleştiriyor. Hurma ve üzümden, seker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Allah Teala meyvelerden bahsediyor. Sekerden bahsediyor. Hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Bunlara seker diyor Allah Teala. Ve bunlarda da, bu tatlı olan şeylerde de insanlar için bir rızık olduğunu söylüyor. Tatlı, güzel, hoş bir rızık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 68. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun. Ve ehva ve vahyetti Rabbike, senin Rabbin, İlla ennahli, bal arısına, en ettehizu, edinmek, edinmesini, minel cibali, dağlardan, buyuten, evler, ve mineş şeceri, ve ağaçlardan, ve mimma şey, ve şeyden, yarışun, çardak kuruyorlar, yapıyorlar. Ve evha Rabbike ilen nahli, ve senin Rabbin bal arısına vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten, dağlardan evler, kovanlar edinmelerini. Mineş şeceri ve ağaçlardan, ve mimma ya'rişun, ve onların, insanların kurdukları çardaklardan. E senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini vahyetti.

Sevgili kardeşlerim, bazı insanlar diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Allah Teala Maide 111'de Hazreti Musa'nın, affedersiniz, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala bu Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Ve Enam suresinin bir ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Öyleyse ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdi, ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdi, ne de arı peygamber. Öyleyse iddiaların ne kadar boş olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu, insanların kendi kendilerine bir şeyler uydurup ona inandıklarını ve doğruları o yüzden o yanlışa inanmaları sebebiyle kabul etmediklerini Allah Teala bu ayetlerle çok güzel anlatıyor hepimize. Allah razı olsun. Ve Nahl suresinin 69. ayet-i kerimesi. Sümme kulli min Sümme kulli min kullis semavati kullis semerati feslu ki subule rabbi ki sulula يَهْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً li kavmin yetefekkerun. Sümme sonra kuli yiyin min kulli es-semerati meyvelerin, ürünlerin, çiçeklerin hepsinden fesluki fe usluki. Böylece suluk edin, yolculuk edin, uçun subule yollar. Sebil yol, subul yollar. Rabbi ki senin Rabbinin zulülen zelil edilmiş, boyun eğdirilmiş, emrine verilmiş yahrucu çıkar min butuniha onun karnından şarabin içecek. Muhtelifun muhtelif çeşitli. Elvanühü onun renkleri levn renk elvan renkler. Fihi onun içinde vardır. Şifaün bir şifa li ennasi insanlar için inne muhakkak fi zalike bunda vardır li ayetin elbette bir ayet bir delil li kavmin bir kavim için li tefekkürün tefekkür eden sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati meyvelerin çiçeklerin hepsinden Fesliki subule rabbiki zululen. Rabbinin emre avadi kılınmış yollarında suluk edin,
uçun, dolaşın. Yahrucu min butuniha, onun karnından çıkar. Şarabin muhtelifun elvanühü, muhtelif çeşitli renklerde içecek. Fihi şifaün linnâse, onda insanlar için şifa vardır. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Reayeten, elbette bir ayet delil. Li kavmin yetefekkerun, tefekkür eden bir kavim için. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Kime diyor Allah Teala? Arıya diyor. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Allah Teala bu ayet-i kerimede balın insanlar için bir şifa olduğunu kesinleştiriyor. Bal gerçekten bir şifadır. Kim peklik çekiyorsa balı sıcak suyla karıştırıp şerbet haline getirip içerse pekliği geçer. Kim ishal olmuşsa o da balı soğuk suyla karıştırıp şerbet haline geçirip içerse onun da rahatsızlığı geçer, normal hale dönüşür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 70. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor: Vallahu halakakum summe yetevaffakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri. Li key la ya leme ba de ilmin şey a innallâhe alimin kadir. Allah Teala buyuruyor kelime kelime: vallahi ve Allah halakaküm, sizi yarattı. Sümme, sonra yeteveffakum, vefat ettirecek, ettirir. Ve minkum, ve sizden men yureddu, geri döndürülen kimse, kim geri döndürülürse ila erzeli, en rezil hale, en aşağı hale el umuri, el umuri, ömür likeyla, olmaması için ya'leme, bilir. Bade, sonra ilmin, bir ilim, şey'en, bir şey. İnnallâhe, muhakkak ki Allah alimin, en iyi bilendir. Kadirün, her şeye gücü yeten, kadir olan. Vallahu halakakum, ve Allah sizi yarattı. Sümme yeteveffakum, sonra vefat ettirecek. Ve minkum men yureddu, ve sizden kim geri, yani hidayetten delalete döndürülürse, ila erzelil umuri, ömrünün en rezil, en aşağı devresine, li keyla ya'leme, bilememesi, idrak edememesi içindir. Bade ilmin şeye, şey a, bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra. İnnallâhe alimün kadirün, muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Ve Allah sizi yarattı.
sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayetten dalalete düşerse, döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye birçok insan farklı yorumlarda bulunmuşlar. Farklı olmasının sebebi onların bilmemeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hidayet diye bir müessesesi var. Öyleyse bu hidayete dikkatle bakın. Hidayet müessesesi Allah'ın hidayetidir. Hidayet, ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimidir. Burada Allah-u Teala ruhun hidayetinden bahsediyor. Sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayete ulaştıktan sonra fıska düşerse, diyor Allah-u Teala. Bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten ve yaşadıktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda Allah Rahim Esmasıyla tecelliye başlıyor. O kişiye 10 tane ihsan veriyor. 10. ihsan mürşidine ulaşma. Kişi burada da 10 tane nimet alıyor. Sonra nefs tezkiyesi başlıyor kişide. Nefs tezkiyesine her %7 nefsin kalbinde fazilet birikimine paralel olarak o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında birer birer yükselmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimi ruh birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katta, yedinci katın yedi alemine geçtikten sonra Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu hidayettir. Kişi oraya kadar ilim sahibi olmuştur. Gerçekten burası ilmel yakin kademesinin sonudur. Kişi ilim sahibi olmuştur o noktaya ulaştıktan sonra. Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesi ilmel yakinin sonunun burası olduğunu söylüyor. Kişi ilim sahibi olduktan sonra artık bilememek durumuna geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor, kişi ilim sahibi, ama iblis onunla öyle bir konuda, öyle bir standartta bir temasın içine giriyor ki iblis değil, sadece insan şeytanlar ve cin şeytanlar o kişiyle öyle bir münasebetin içine giriyorlar ki, yani tağut, o kişinin kalbini nurdan zulmete götürüyorlar. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati.
Allah'a amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Kimler de kafirlerse onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostlarıyla tağutun dostları. İşte her kim nurdan zulmete götürülmüşse o hidayetten tekrar fıska ve dalalete düşmüştür. Başlangıçta herkes fıskadır. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı, o kişi fıstan ve dalaletten derhal kurtulur. Mürşidine ulaştırılır Allah Teala tarafından. Tabiyet anında o kişinin mümin olması söz konusudur. Ve dalaleti orada sona ermiştir. Bu kişi hidayete erdikten sonra ki o noktada ilim sahibi olur. Kişinin ilmel yakinin sahibi olduğu nokta 21. basamaktır. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne kadar yanlış yorumlar yapılmıştır sevgili kardeşlerim. Mesela şu an önümdeki bir meal şöyle diyor. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yani yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. İnsanlar ilim sahibi olmuşlardır. İlimden bade ilmin şeyen. İlimden sonra ilim sahibi olduktan sonra diyor Allah Teala. Kendilerine ilim verilenler var, onlar ilim sahibi değildir. Ama bade ilim şeyen, ilim sahibi olduktan sonra. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede vuslattan sonra, hidayete erdikten sonra yeniden dalalete düşmeyi ifade ediyor. Kişi idrak ettikten sonra ne olmuştur? Bu kişinin bu idraki süresince ne olmuştur? Gözlerindeki hicab-ı mestir alınmıştır. Kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekindet alınmıştır. Kalbinin içine ihbat konulmuştur. Sonra ne olmuştur? Kalbinin içine iman yazılmıştır. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Peki bu kişi hidayetten düştükten sonra ne olur? Hidayetten düştükten sonra kalbinin içine tekrar küfür yazılır. Kalbi tekrar mühürlenir. Kişi küfre geri döner. Arkasından kişinin gözlerine tekrar hicab-ı mestüre geri döner. Kulaklarına tekrar vakra takar Allah-u Teala. Kalbine tekrar ekinleti koyar. Kişi idrak ettikten sonra idrak edemez hale gelir. Allah'a dönük olan kalbi de tekrar şeytana dönük hale getirilir. Öyleyse kişi ilimden sonra idraksizliğe düşer. Burada da Allah-u Teala onu söylüyor. İlimse sahibi olduktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. İdraki sağlayan kalpteki ekinnetin alınmasından sonra kalbe konulan ihbattır. Ve kişi o ihbat tekrar kendisinden alınınca, kalbine tekrar ekinnet geri gönderilince artık idrak edemez olur. Allah-u Teala'nın söylediği ne kadar açık, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bunları bilmeyen insanlar
neler uydurmuşlar. Allah'ın idrak müessesesini ihtiyarlık olarak, gençlik olarak, idraksizliği de ihtiyarlık olarak vasıflandırmışlar. Eğer insanlar bilmiyorlarsa öyle yapacaklardır. Ama biz size onların öğretisini değil, Allah'ın öğretisini öğretmekle vazifelendirildik. Öyleyse ayetler dört dörtlük olarak yerlerine oturmalıdır. Ve oturuyorlar. Çünkü biz bu ilmi kendimizden size söylemiyoruz. Allah'ın öğretisini sizlere, o Kur'an'ı indirenin öğretisini sizlere öğretmekle mükellefiz. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu faddele ba'dakum ila ba'din. Ala ba'din. Fir rızkı femellezine fuddilu bi raddi rızkıhim. Ala ma meleket eymanukum fehum fihi sevaun efe bi nimetullahi yechadun. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor: vallahi ve Allah faddale üstün kıldı. Ba'deküm sizin bir kısmınızı, alabadin bir kısmı üzerine. Fi er rızkı rızıkta, rızık konusunda. Femellezine, fema ellezine, o kimseler değiller. Fuddilu, üstün kılındılar. Bi raddi, verme, iade etme hususunda. Rızkıhim, onların rızıklarını. Alama meleket eymanehum, onların ellerinin altında olanlara. Meleke sahip oldu. Eymanehum, onların elleri. Fehüm, oysa halbuki onlar. Fihi, onda, o konuda, bu konuda. Sevavün, eşittir, birdir. Efe bi nimeti Allah'ı, artık Allah'ın nimetini mi? Yeçadün, bilerek inkar ediyorlar. Ve cümlecikler: vallahu faddale, ve Allah üstün kıldı. Ba'deküm ala ba'din, sizin bir kısmınızı bir kısmı üzerine. Fir rızkı, rızık konusunda. Femellezine fuddülü, fakat üstün kılınan kimseler değiller. Bir raddi rızkıhım, onların rızkını veren, verici. Ala ma meleket eymanühüm, ellerinin altında bulunanlara. Fehüm fihi sevaun, oysa onlar onda rızıkları konusunda eşittirler. Efe bi nimetullahi yeçetün, onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren, verici değiller. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu ayette Allah Teala Allah'ın kendisine rızık verdiklerinin, ellerinin altında bulunanların karınlarını doyurma hususunda vazifeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifadesi daha var, ikinci bir cepheden. Allah Teala onlara
rızıklarını veren onlar değildir diyor. Elleri altındakilere onların rızıklarını veren, onları ellerinin altında tutan kişiler değildir diyor Allah Teala. Acaba neden öyle söylüyor sevgili kardeşlerim? Çünkü rızkın sahibi sadece Allah'tır. Nasıl hayatı Allah veriyorsa, Allah'tan başka kimse cansız bir şeyi canlı yapamazsa, canlıyı yaratma kabiliyeti sadece Allah'ınsa, rızkı veren de sadece Allah'tır. Kimse kimsenin rızkını veremez. Rızkı veren Allah'tır. İnsanlar Allah'ın verdiği rızkı rızık olarak veremezler, infak ederler. Bir insandan başka bir insana ulaşan Allah'ın rızkı artık rızık değildir. Birinci kişiye Allah'ın tarlada verdiği rızık, buğday, herhangi bir meyve, sebze, mahsul rızıktır. Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir bu. Bu rızkı tarlasından toplayan kişi bir başkasına verdiği zaman o başkasına rızık vermemiştir. O başkasına, başkasını infak etmiştir, nafakalandırmıştır. Neyle? Allah'ın rızkıyla. Başka birisinden bu nafakayı alan kişi için o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o aldığı gıda maddesi gene rızıktır. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide. O kişiyle o rızkı kendisine veren kişi arasında ki ilişkide o gıda maddesi rızık değildir. Nafakadır. Rızık sadece Allah'la onun kulları arasındaki bir ilişkidir. Rızkımızı bize insanlar veremez. Rızkın sahibi insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Diyelim ki tarladan mahsul alındı. Siloya konuldu. Silodan satılıyor. Veya silodan alıyor rızk, o rızkın sahibi. Birinci sahibi için, tarladan o mahsulü alan kişi için o bir rızıktır. Allah'la kişi arasındaki ilişki, arada başka kimse yoktur. Allah vardır, kişi vardır. O bir rızıktır. Bu kişi onu aldı, bir çuvalını bir fakire verdi. O kişiyle, veren kişiyle alan kişi arasında bu bir rızık değildir. Veren kişi infak etmiştir. O rızkı bir başkasına vererek o kişiyi nafakalandırmıştır. Ama alan kişi için, aldığı kişiyle arasındaki ilişki, o mal için, o buğday için nafaka iken, aynı buğday nafaka olarak onu alan kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene rızıktır. Bu kişi de o buğdayın bir kısmını başka birine verse, başka birini nafakalandırsa, üçüncü kişiyle ikinci kişi arasındaki olay gene bir infak müessesesidir. Ama üçüncü kişiyle de Allah arasındaki ilişki bir rızık ilişkisidir. Öyleyse yediğimiz her türlü gıda maddesinin bizimle Allah arasındaki ilişkisi rızık kelimesiyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama başka insanlar arasındaki ilişkilerde o bir rızık değildir. İnfaktır, nafakadır, infak etmektir. İşte bu hususu Allah-u Teala burada son derece net olarak söylüyor. Üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller.
Çünkü, parantez içinde onu yazalım. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Ve 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve rezekakum minet tayyibat. Efe bil batili yuminune bi nimetillahi hum yekfurun. Vallahu kelimeler ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum size, sizin için. Min enfusikum, sizin nefslerinizden. Ezvacen, eşler, zevciler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için. Min ezvacikum, sizin eşlerinizden, zevcilerinizden. Benine oğullar ve hafedeten ve torunlar. Ve rezekaküm, ve sizi rızıklandırdı. Bakınız gene rızıklandıran Allah. Minet taibati, temiz, helal olanlardan. Efe bi el batili, hala batıla mı yu'minun, inanıyorlar. Ve bi nimeti Allah'ı ve Allah'ın nimetini, hüm onlar yekfurun, inkar ediyorlar. Ve cümlecikler, vallahu ceale lekum, ve Allah sizin için kıldı. Min enfusikum ezvacen, sizin nefsinizden zevciler, eşler. Ve ceale lekum min ezvacikum, ve sizin zevcelerinizden kıldı. Benine ve hafedeten, oğullar ve torunlar. Ve rezekaküm minet taibati, ve sizi tayyip helal rızıklarla rızıklandırdı. Gene rızıklandıran gördüğünüz gibi Allah. Efe bil batili yu'minun, hala batıla mı inanıyorlar? Ve bi nimetillahi hum yekfurun, ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve Allah sizin için, sizin nefsinizden zevciler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, yani helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene rızık Allah'a ait. Rızkın sahibi Allah'tır. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Eğer o kişi Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı bir kişi ise, o rızık artık nimet hüviyetine dönüşmüştür o kişi için. Bütün ihsanların nimet olduğu yer 14. basamakta, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelmesiyle bütün ihsanlar nimete çevrilir. Nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Âl-i İmrân 164'te ve Bakara 150'de Allah-u Teala devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak değerlendiriyor. Nimetin tamamlanması, kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Nimet oluşuyor. Daha sonra bir nimet daha var. Salah nuru. Orada nimet tamamlanıyor. Öyleyse o kişi eğer mürşidine ulaşmışsa, artık onlar o kişi için bir nimet hüviyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel

Yarın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmak ve huzur içinde yaşamak, Allah'ın insanı niçin yarattığının bilincinde olmakla gerçekleşebilir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından kainatın en üst seviyedeki mahlukları olarak yaratılmıştır. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, hasrettim," diyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onların ikisinin arasında olan bütün gezegenlerdeki bütün hayatların sahibi olan insanlar Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Her şey insan için yaratılmış. Melekler, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, her şey sizler için yaratılmış. Peki Allah Teala sizden ne istiyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu. Ve insanlar Allah Teala'yı hiç mi hiç tanımıyorlar? Allah Teala'nın onları bu maksada dayalı olarak, yani onları mutlu kılmak üzere, sadece bu hedefi gerçekleştirmek üzere yarattığını bilmiyorlar. Ve şöyle çevrenize bakın sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Mutsuz insanlar. Arkasında sadece bir tek sebep yatıyor: Allah'tan kopuk olmak. O hepinizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar, tahayyül edemeyeceğiniz kadar

çok sever. Her birinizin mutlu olması onun temel hedefidir. Sadece mutlu olmak üzere yaratıldınız sevgili kardeşlerim. Ve hüzünle Türkiye'deki insanlara bakıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'ın mesajının bilinmemesi. Allah insanı niçin yarattı? Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak mutluluğun ta kendisidir. Ne demek istiyoruz? Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Mutluluk insanın dış dünyasında başka insanlarla olan anlaşmazlıklarını, başka insanlarla olan kavgasını bitirebilmesidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmak suretiyle Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmesidir. İşte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla insanoğlu yaşar. Şimdi bir sualimiz var. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmışsa, hedefi buysa, Allah'a kul olmak, abd olmak mutluluğun ta kendisi ise, o zaman insanlar neden mutsuz? Sadece bir tek sebepten. Tek bir sebep, Allah'ı ve onun emirlerini çoktan, asırlarca önce unutmuş insanlar. Hangi emirlerini? İnsanları mutluluğa ve huzura götürecek olan emirlerini. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, bunu dileyen bir insan, bunu hedef alan bir insan, sevgili kardeşlerim, bu noktada o insanın mutluluğuna Allah Teala bir kapı açıyor. Ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu hedefe ulaşabilir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini teşkil eder. Bu mutluluğun giriş kapısıdır. Başka bir kapı yoktur. Mutluluğa, Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının dışında başka bir yol yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Bir takım insanlar da bu Allah'laşmayı dilemek diyor.
Hayır, Allah'laşmayı dilemek demiyoruz. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımızda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne demek bu? Herkes bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ona efidet verdim, fuatler verdim. Yani görme yetkisini verdim, işitme yetkisini verdim ve idrak etme, gördüğünü ve işittiğini anlama, idrak etme ve ona göre davranma yetkisini verdim diyor. Ama bütün insanlar üfürülen bir ruhla desteklenmişlerdir. Fizik vücut için Allah Teala onu yarattım diyor. Fizik vücudumuz yaratılmış, halk edilmiş. Biz Adem Aleyhisselam'ı diyor Allah Teala, salsalin adı verilen bir topraktan, organik hale dönüşebilen bir topraktan yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette bir muhteva taşıyor Allah Teala'nın söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz Allah Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Velekat halaknel insani min salsalin min hamiyin mesnun diyor. Andolsun ki biz insanı organik hale dönüşebilen bir toprak olan salsalinden yarattık diyor, halk ettik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Bu ilişkiler bütün insanlar için bir hedef taşıyor. İnsanın mutluluğu ve Allah Teala nefsimizden bahsediyor ve diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse takvası ve fücuru

ulaştırılır. Ona o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde o nefsi ve onu seva edene diyen Allah Teala o nefse ve o nefsi seva edene, şekillendirene diyen Allah Teala o nefse iki açıdan da ilham verildiğini, hem takvası hem de fücuru, hem şeytan tarafından hem de Allah tarafından bir şeyler ulaştırıldığını, fücur şeytanın ulaştırdıkları, takva Allah'ın ulaştırdıkları ve sonu kat eflaha men zekaha, andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, felaha ermek onların işidir. Nefs tezkiyesine başlamadan evvel de insan mutlu olabilir mi? Cehennemden kurtulabilir mi? Elbette kurtulabilir. Bir insan bir tek dilekle cehennemden kurtulabilir. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu dizaynın bu hüviyeti gösterdiğini görüyoruz.

insanlar serva edilen, dizayn edilen bir nefsle organik hale dönüşebilen bir salsalın adı verilen topraktan yaratılmış fizik vücutlarıyla ve Allah-u Teala tarafından üfürülmüş bir ruhla yaratılmışlar. Hepiniz böyle varlıklarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece mutluluğunuzdur. Bunun için yapmanız lazım gelen şey de son derece basit ve kolay. Allah-u Teala hepinizin sadece Allah'a ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmanızı istiyor. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama cennete ulaşmak, sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onların cehenneme gideceğini açıkça söylüyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizaynın oluşması, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gider. Dilediği anda bu cehennem cennet olarak hüviyet değiştirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Affedersiniz. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette mutlak olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememiş olanlar. Cennetin giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece cehennemden kurtarmışlar kendilerini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, dilemişler. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. O onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar şeytana kul iken, tağuta, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Öyleyse sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size müjde veriyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar kolay bir sebeple, sadece bir tek dilekle siz cehennemden kurtulabilirsiniz. Yıllardan beri size bu müjdeyi veriyoruz. Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan kişi, o biziz. Hiç kimsenin şimdiye kadar size söylemediği şeyleri söylüyoruz. Ve bu söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an ayetleri. Anlamıyor musunuz kardeşlerim? Sizleri Allah o kadar çok seviyor ki, biz o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kurtulmasını istiyor, bizi de buna memur etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı unuttular diyor Allah Teala. Onlara Kur'an'ı öğretmek üzere seni vazifelendirdik diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, biz yalnız Kur'an'dan bahsederiz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de elinde sadece Kur'an vardı. Ve bütün sahabe Kur'an'a %100 uygunluk gösteren bir hayat yaşadılar. İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve de insanları bir tek dilekle Allah Teala cehennemden kurtarmaya hazır. Düşünün şu insanları ne diyorlar? Sahabe benim bile 10 tanesini Allah Teala cehennemi vaat etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bunlar zırva, yalan. Allah Teala bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. Hem de gidecekleri yer Adın cennetleri, cennetlerin en üstünü. Ne yapmışlar sahabe? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Üçüncü basamak. İki, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak, ikinci safha.
ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu da ilk ikisi gibi farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. kat cennetinde sahip olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. O da farz ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşıp ulul elbab hüviyetine ulaşmışlar ve 5. kat cennetin sahibi olmuşlar. Farz hepsi gerçekleştirmiş. Burası 26. basamak. Sonra 27. basamakta hepsi irşad olmuşlar, muhlis olmuşlar. Üzerimize farz. Sonra da hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bu da farz. 28. basamağın 5. kademesi. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmuşlar. 'Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç kimsenin bilmediği, İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz. Hiç din tahsili yapmamış olan birisi söylüyor bunları ve size baştan aşağı Kur'an anlatıyor. Din alimlerinin bilmediği Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Anlamıyor musunuz? Biz burada ömrümüzü harcıyoruz. Sizler için, sizlerin kurtuluşunuz için. Hala anlamıyor musunuz? Hayatımızı sizlere vakfettiğimizi, sizin kurtuluşunuz için yaşadığımızı, hepinizin Allah'ın cennetine girmesi için gecemizi gündüzümüze karıştırdığımızı, kattığımızı anlamıyor musunuz? Bunca insan bize karşıysa, bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, öbür taraftan bütün din öğretenler, onların bilmediği hakikatleri söyleyip, onlara ispat ediyoruz diye, bize karşı çıkıyorlarsa, ve biz bütün bunlara rağmen, hayatımızın bu kadar açık bir mücadeleyle geçmesine rağmen, vazgeçmeden, bu can bu tende kaldıkça hep sizin kurtuluşunuz için var oluyorsak, bu kadar gayretimiz sadece buna dayalıysa, ücretimiz de Allah'a aitse, neden sözlerimizin kıymetini bilmiyorsunuz? Bundan evvel de Allah-u Teala aynen şunları söylüyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri boşluk olmaz. Bütün kavimlere, yani bir Resul öldüğü zaman hemen onun arkasından bir ikincisini tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Asıl bundan sonrası önemli. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Tekzip ettiler diyor Allah-u Teala. İşte biz hayatımızı sizlerin kurtuluşunuz için vakfetmişken, o insanlar, dinlerini bilmeyen din adamları, bizim doğru söylemediğimizi size söylüyorlar ama hiçbirisi yüzümüze karşı çıkıp da
sen yanlış söylüyorsun diyemiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Sizin cehennemden kurtulmanız için ve cehennemden kurtulmanız bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama dilemiyorsunuz. Şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki din adamlarını bu konunun vasıtası olarak kullanıyor. Onlar dinlerini bilmeyenler bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu söylüyor size. Oysa ki Kur'an'ı açıp baktıkları zaman bütün söylediklerimizin, dikkat edin tabire, %100 Kur'an ayeti olduğunu ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman da utançlarından söyleyemiyorlar. Ey benim sevgili halkım, bu ülkenin insanı, Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, Türk milleti, bütün dünyadan evvel size hitap ediyoruz. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz son derece kolay bir sebebe dayalı. Bir tek talebiniz olacak Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl bir dilek? Kalpten bir dilek. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, senin bugüne kadar gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce evliyan var, ermiş evliyan. Hepsi ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar, ermiş evliya olmuşlar. İşte ben de onlar gibi ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Veya diyeceksiniz ki, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu da aynı dilek. Ve Allah Teala buradan kalbinizden söylenmesi kaydıyla böyle bir dileğin sizi mutlaka ve mutlaka cehennemden kurtaracağını söylüyor. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Cennet bu kadar kolay gözlerinizin önüne, kapınızın önüne serilmişken neden dilemiyorsunuz? Ey din adamları, neden sözlerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz? Hiç söylediğimiz ayetlere bakmak gereği duymadan bundan utanç duymuyor musunuz? Bu kadar insanın, 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda değil mi? Onlar sizlerden hiç duymadıkları şeyleri duyuyorlar bizden. Ama hepsi bir kurtuluşu ifade ediyor. Ve size geliyorlar, soruyorlar. Yahu böyle böyle diyen birisi var. Nur TV diye bir televizyon var. Bir adam çıkmış, sakallı makallı falan birisi. Ve sizin hiç söylemediğiniz şeyleri söylüyor bize. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, gideceğiniz yer mutlaka cennettir. Olabilir mi diyorlar? İnanılmaz bir şey. Sizler de diyorsunuz ki hayır. O bir sahtekardır. Kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hayır, iddia etmiyoruz. İlan ediyoruz. Allah Teala'nın bize verdiği bir hidayet görevi var. Onun tarafından verilmiş ve onu sizlere açıklıyoruz. A benim sevgili kardeşlerim, sevgili din adamlarımız.
sizler dininizi unutmuşsunuz. Biz size açıklamadan evvel hanginiz biliyordunuz İslam'ın yedi safhasını? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun Allah'a teslim edilmesiyle devam eden, fizik vücudun teslimiyle devam eden, nefsin teslimiyle devam eden, irşada ulaştıran ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamının sahibi kılan insanları yedi safa biliyor muydunuz? Hiçbiriniz bilmiyordunuz bunların yedisinin de farz olduğunu. Yetmez. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bunların hepsini yaşadığını bilmiyordunuz. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Elbette biz de bilmiyorduk. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Siz İslam standartlarının sahibi değilsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Anlamıyor musunuz? Bunca yıldır nefes tüketiyoruz. O kadar güzel anlıyorum ki, sevgili kardeşlerim, Allah'ın her kavme vazifeli kıldığı bütün Resullerin ne kadar büyük engellerle karşılaştığını o kadar güzel anlıyorum ki. Şeytan hepinizi kör, sağır ve dilsiz yapmış. Görmüyorsunuz bizi. Söylediklerimizi işitmiyorsunuz. En azından şunu düşünmeniz gerekmez mi? Bundan yahu gerçekten 14 asır evvel söylediği ayetler doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe hepsi bu yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Kur'an'dan tahkik ettik ki diyeceksiniz o zaman, incelediğiniz zaman hepsi de farz. Hepsi yedi safhayı da yerine getirmiş. Bütün sahabe sahabe olmuşlar onlar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman diyemeyecek misiniz? Eğer bunu söyleyemezseniz o 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Kendinize yazık ediyorsunuz, tamam. Ama bu yalnız size alakadar olan bir konu olurdu. Siz bunun gereklerini yerine getirmeyebilirdiniz. Ama o insanlar size gelip sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden kurtulabiliyormuş, sahiden böyle bir şey var olabilir mi, mümkün mü diye size sorduğu zaman siz ona hayır dediğinizde o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş olmuyor musunuz? Sevgili din adamları, kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında değil misiniz? Ömrümüz hep size buradaki büyük gafınızı, büyük hatanızı hatırlatmakla geçecek. O zaman çok utanacaksınız. Doğruyu tahkik ederek öğrendiğinizde ve size soran herkese hayır onun söyledikleri yanlıştır dediğinizi hatırlayacaksınız. Eğer doğrulara ulaşamazsanız, incelemezseniz bu sözlerimizi cehennemde hatırlayacaksınız. En çok size acıyoruz. En çok sizin için hüzünleniyoruz. Çünkü siz o 70 milyonun vebalini şu anda yüklenmiş durumdasınız. Anlamıyor musunuz bizi? Ah benim sevgili kardeşlerim, ne zaman ayaklarınız suya erecek? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizi
Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Din adamlarımızın çoğunun henüz bilmediği Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Size İslam'ın 5 şartı öğretildi, öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde. O da sormuş ona, demiş ki, bak ben bunların hepsini yapacağım, gerçekten cennete gider miyim? Cevap, gidersin. Hayır, gitmez. Bu bir mevzu hadistir. Ve nasıl oluyor da siz Kur'an'daki bu kadar hakikat ortada dururken bir uydurma hadisi bütün Kur'an-ı Kerim'in önüne nasıl geçirirsiniz? Neden incelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Sahabenin hayatını Allah-u Teala orada anlatmıyor mu? Yedi safanın yedisi de farz değil mi? Onların hepsi gerçekleştirmemiş mi? Ve biz sizi oraya, onların çağırdığı, onların yaşadığı İslam'a, İslam'ın yedi safhasına, Kur'an ayetlerine davet etmiyor muyuz? Hiçbiriniz bunları bilmiyorsanız ve biz sizi kurtuluşa ulaştırmak için canımızı dişimize takmış, hepinize karşı savaş verirken, siz şeytanın tarafında olmuyor musunuz? Şeytanın ekmeğine yağ sürmüyor musunuz? Abi benim sevgili din adamı kardeşlerim, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar dediler ki diyor, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden senin yolundan saptık. O saadatlara, yani din ilminin ileri gelenlerine tabi olduğumuz için senin yolundan, hidayet yolundan saptık. Ya Rabbi, onları